0: Restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

yaş doğru kaybolursun, bayamın ay ışığı derdun.

kaybolursun. Ayaman ayışı der durursun. Ayaman.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yakalayınca kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın.

çiçekler içinde geçiyor önümden sirenler içinde ah eller üstünde

Sigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, sigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tes saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı.

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

göreceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: sevdiğimi nereden bileceksin?
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsbütteler Straße 116, Barnbeck.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040

0: 40 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg Konu Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve radyomerhaba.de üstünden bulutlu bir Hamburg sabahından, salı gününden sesimizin ulaştığı bütün Hamburglulara Tide Radyo Merhaba Hamburg'tan hepinize günaydın, hoş geldiniz. Sebebi sorma. 0177-977-2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Bizlere buradan ulaşabileceksiniz bu güzel Hamburg sabahında. Çalışan dostlar kolay gelsin. Evde, işte, her neredeyseniz, işiniz, gücünüz rast gelsin diyoruz. Kerim günaydın, nasılsın?
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit deiner Wenigkeit Kasım sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177-97-727-72 halten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki Kerim, şimdi hemen hatırlatalım. Görüntülü bir şekilde izlemek isteyenler bizi TikTok sayfamızdan, Facebook sayfamızdan ve aynı zamanda Radyo Merhaba TV'den, yani uygulama üstünden dinleyenler de o şekilde dinleyecekler ve izleyecekler bu sabah. Şimdi günün ilk şarkısıyla açılışımızı yapıyoruz. Ardından biz buradayız. Yazın, okuyalım. Hadi başladık.

0: Yürü ya kulum peki. İmam Yavuz abimiz Urfa Siverek'ten bizi dinliyormuş. Selam olsun. Mehmet Yıldırım günaydın. Bekir Günyar günaydın. Hasan Bülent Su günaydın. Banu günaydın. Teşekkür ederiz. Terzi İbrahim abimiz günaydın. Hayırlı işler dileriz. Nihat Kırmızı Başkan günaydın. Hala diyor Mihriban çalınacak diyor. 2 hafta oldu. Kerim biz 2 haftadır Mihriban'ı çalmadık mı? He?
1: Yok ama sabah şarkısı çok uymadığı için.
0: Abi sabah akşamı yok. Nihat Başkan istediyse gecenin yarısı bile olsa kalkacaksın onu yükleyeceksin sisteme. Birazdan çalalım kırmayalım. Azmi abimiz günaydın çok teşekkür ederiz. Mehmet Topçu abimiz günaydın ne demiş? Selamlar sevgiler mutlu günler iyi yayınlar diliyorum. Bendeniz Mehmet Topçu demiş. Eyvallah kolay gelsin hepiniz hayırlı işler dileriz. Sevgili dostlar dün müthiş bir sıcak vardı değil mi? O sıcak hava gece bilmiyorum sabahın erken saatinde uyananlar görmüştür. Bir an böyle saat 4 gibi böyle 3.30-4 gibi bir yağmur bir fırtına geldi. Aman Allah'ım dedim. Özellikle bahçesinde çimenleri bir önceki akşam sulayan dostlarımız eyvah keşke niye suladık? Yağmurun böyle olacağını bilmiyorduk diyenler mutlaka olmuştur. Çok güzel bir yağış vardı. Hafif böyle fırtınayla birlikte. Şöyle bir göz attığımızda bugün gün içinde 30-32 derecelere kadar yine hava sıcaklığı yükselecek. Fakat yağış oranı ara ara geliyor. Öğlene kadar yağmur oranımız var. Yani çiseleyecek demektir bu. Şemsiyesiz zaten Hamburg'da hiçbir zaman gezmiyoruz. Ama öğleden sonra 29-30 böyle yükselecek hava sıcaklığı. Peki yarın nasıl olacak derseniz yarın havamız biraz düşse de yağış oranı da düşecek onunla birlikte yine 29-30 derece civarında olacak. Perşembe günü ise yağış yok fakat 24-25 derece arasındaki bir hava sıcaklığı şehrimiz Hamburg'da olacak. Ne kadar da güzel olacak diyorum.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Chilradio bei Melaba Hamburg und wir machen jetzt weiter mit dem Wetterbericht und das zeigt auf jeden Fall, dass es derzeit heute etwas mit Regen in den Tag zwar noch starten wird, aber im Laufe des Tages wird es auf jeden Fall noch wärmer mit rund 30 Grad und auch viel Sonne wird der Regen dann wieder auch komplett trocknen. Morgen hingegen haben wir dann 31 Grad, am Donnerstag 24 Grad, das Wochenende sieht auch wirklich wunderschön aus, wie erwartet ist der Regen auch schon wieder weg. Also könnt ihr wirklich wunderschönes Wetter erwarten in Hamburg und das freut uns natürlich alle.
0: Şimdi sevgili dinleyenler okul tatili dolayısıyla anneler babalar çocuklarını aldılar tatile gittiler. Tabii ki dönüşe başladılar fakat işte dönüş her zaman zordur tatilden. Giderken heyecanla gidiyoruz da o gelirken işte özellikle arabayla gelenler için Allah sabır versin. O kadar yol gözlerinde büyür ki insanın giderken rahat memlekete gidiyoruz. İşte sınır kapısından gireceğiz mutlu oluyoruz ama o dönüş yolu 2000 küsur kilometreyi Hamburg'a kullanıp gelmek özellikle. Bir de Türkiye'nin doğusundan buraya araçla gelenler artık tam böyle 2 gün 2,5 gün o yollarda oluyorlar. Peki tatilden bizi dinleyenler hepinize iyi tatiller diliyoruz. Şimdi yayınımıza bir şarkı arasıyla devam edeceğiz. Bugün sizlerden bir ne konusunda konuşalım? Var mı böyle ya Hamburg'da şunu konuşmamız gerekiyor dediğiniz bir konu varsa bize yazıp gönderebilirsiniz. Birlikte sohbet edebiliriz. Sadece yapacağınız şey 0177-977-27-72'ye bir mesaj göndermeniz olacak. Fatma demiş ki Kapadokya'dan Hamburg'a günaydın. Hayata pozitif bak. Herkese günaydın demiş. Peki bizden de size günaydın olsun. Şarkıdan sonra buradayız. 0177-977-27-72 uyum. Erdal Bayrak söyleyecek. Bakalım biz ne kadar uyum sağlamışız.
1: Jetzt eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben, Message schreiben unter der 0177-977-727-72 durch an alle, die uns einen wunderschönen Morgen wünschen. Natürlich auch einen wunderbaren, schönen guten Morgen.

0: durup dur.
1: Oy verip de oynatamadığımız vekillerimiz için olsun bu şarkımız diyelim. Oy oy oy sana, oy verdim sana diyor. Oynasana diyor değil mi? Siyaset, ah siyaset ah. Ne kıpırdaklar, ne dansözler değil mi? Her gün birbirlerine veriyorlar, veriştiriyorlar. Sonra ertesi günü sağlık açısından öbür tarafa geçtik diyorlar. Hakikaten bizim sadece bizde mi var, yoksa mesela Almanya'da Alman siyasetiyle ilgilenenler için sorayım. Vekilleri siz seçiyorsunuz işte şu partide. Yani vekile değil aslında, çoğunlukla bizim Türkiye'mizde partiye oy verilir ya da oradaki o baştaki şahısa oy verilir. İşte Ahmet burada diye biz o partiye oy veriyoruz. Mehmet burada diye o partiye oy verir. Sonra seçimler oluyor, bir bakıyorsun. Bir şeyler oluyor, neler olduğunu bilmiyoruz tabii biz içinde olmadığımız için. Siyasetçiler oradan oraya zıplıyorlar. Halkın oylarına bence saygısızlık bu. Eğer bir vekil bir partiden bir partiye geçecekse vekilliği düşsün kardeşim. Ben o tarafta olan bir şeyim. Baştan nasıl başlasın sonuna kadar gel, ya da ben istifa ediyorum diye çık git. Yılmaz İster abimiz demiş ki günaydınlar Antalya'dan, sevgiler selamlar. İyi yayınlar demiş. Ekim ayında Hamburg'da hava durumlarından çok kısa bahseder misin Kazım abi demiş. Şimdi Ekim ayı Hamburg'da ılık geçer efendim. 30-35'te. Ya Ekim ayı ne olur? Ekim ayı Hamburg'da yağış olur. Başka bir şey olmaz. Tabii ki hiç belli olmuyor. Çünkü biz insanlar doğayı öyle bir katlettik ki artık havanın sıcak olacağı zaman yağmur yağar, kar yağar, her şey oluyor bu dünyada. O yüzden o gün gelsin, o gün konuşabiliriz. Şimdiden Ekim ayında, ama normalde Ekim ayı arada yağışın olduğu, bulutlu, böyle kasvetli bir havanın olduğu Hamburg oluyor. Uğur Güneş kardeşim, sana da teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Kerimcim, bana oy verir misin vekil olsam?
2: Bilmiyorum, veririm.
1: Bence verme. Bence verme abi. Bence verme. O siyasete girmeyeyim yani. O yüzden diyorum yani. Şimdi Esat abi yazar birazdan. Sen niye gene siyasete? Ama televizyon karşımda açık. Böyle bir taraftan o şuradan şuraya zıplıyorlar ya. Bu nasıl bir şeydir arkadaş? Bunların hiç çocukları yok mu mesela, bu vekillerin ya da aileleri? Ya kardeşim, sen dün bu adama küfür ediyordun. Bugün niye onun yanında duruyorsun falan? İkiyüzlü. Ya hakikaten siyaset çok garip bir şey ya. İyi ki siyasetçi değiliz ha. Vallahi Kerim.
2: Ja, vielen Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten. Vielen Dank für die ganzen wirklich guten Morgen-Nachrichten. Unter anderem aus vielen türkischen Städten wird auch geschrieben. Also auch da wirklich sehr viele guten Morgen-Nachrichten. Das freut uns wirklich enorm, dass ihr an uns denkt und auch im Urlaub uns schreibt und nicht sagt, nee, ich werde doch nicht im Urlaub euch schreiben. Das ist wirklich was Schönes und ja, begehrt auf jeden Fall auch das Herz, so dass ihr das macht. Da kann ich auf jeden Fall nur da können wir uns nur bedanken. Natürlich sehr viele Umbau-Nachrichten auch aus vielen Leuten, die auch noch in Hamburg geblieben sind. Aber unter anderem hat mich am meisten tatsächlich gefreut aus Kappadokien. Wird tatsächlich gerade an uns gegrüßt und das ist natürlich erstmal wunderbar, dass ihr da in Kappadokien noch an uns denkt und uns auch hört, obwohl es da auch verschiedene Radiosender gibt. Das zeigt einfach nochmal unsere Stärke. Ansonsten auch viele LKW-Fahrer mit unter anderem auch viele guten Morgen-Nachrichten. Also wirklich wunderschön. An alle einen schönen guten Morgen. So kann man auf jeden Fall besser in den Tag starten. Auf Facebook haben wir natürlich auch viele guten Morgen-Nachrichten. Auf TikTok ebenfalls. Da sind wir ja auch während der Sendung immer live für euch. TikTok hatte ich euch gerade auch mal, aber auch da sind hier und da einige guten Morgen-Messages da.
1: Kerim, ben TikTok sayfasına fazla bakmıyorum. Çünkü orada bak görüyorsun, yüzlerce kişi bakıp geçiyor. Bakıp tabii bakıyorlar adamda. Benim tipi gören kaçıyor ya. Ne yapmak lazım? Buraya bir güzel böyle yakışıklı bir manken resmi koysan oraya benim yerime. Tipimi gören kaçıyor diyor. Mahmut Koçak abimiz, senin de sabahın hayırlı olsun. Bulutlu yağışlı Hamburg sabahından herkese selam demiş. Nagihan Oktay, günaydın kolay gelsin demiş. Vallahi çok kolay, hiç korkmayın, her şey var. Aman çok takıyoruz bazı şeyleri, çok da ciddiye almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Kerim, bir taraftan WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Murat Cömert de evden bir resim atmış, bahçesinin resmini. Güzel bir bahçesi var ha, değil mi? Hı? Ne diyorsun?
2: Evet. Evet, güzel.
1: Kapadokya sizin memlekete yakın mı? Yakın bildiğim kadarıyla ya. Yani en yani azından biz benim yakın, memleketten daha yakın. Ha?
2: Yani Kayseri zaten bir ama, saat orası. Daha doğrusu bir buçuk saat.
1: Bir buçuk saatlik.
2: Yozgat'tan hatta daha yakın diye biliyorum. Bilmiyorum ama tam şu an aklıma da gelmiyor.
1: Şimdi orada şeyleri izliyorum bazen. Twitter'da paylaşım yapıyorlar o sayfalarda. Kapadokya'da balonlarla insanlar uçuyorlar. Abi ne kadar bilmiyorum, ben korkarım ya. Çok tehlikeli değil mi balonla uçmak böyle? Bir düşse tamam bittin yani. Ha diyeceksin ki abi uçak da düşünce bitiyorsun. Ama bilmiyorum, balon bana çok, ben korkuyorum ya.
2: Aha yok, Kayseri daha yakınmış.
1: Kayseri Yozgat daha mı yakın saat, Kapadokya?
2: Ha. Kayseri Yozgat 2 saat, Kayseri ise yani bakıyorum.
1: Aslında
2: Kayseri 1 saat.
1: Dinleyicilerimize evet,
2: soruyorum çünkü Kayseri'ye geçen sefer ben ama arkadaşlarımla gitmiştim Kayseri'den Kapadokya'ya.
1: Ha gittin yani. Orada, bindin mi?
2: Hayır maalesef bizim hava durumları izin vermedi.
1: O rüzgara göre şey değişiyor
2: olunca,
1: demek.
2: Evet direkt rüzgar olunca iptal oluyor seferler direkt. Ama sabah saat 4'te uyandık. Gidip baktık mesela o güneşin açı şey yapmasına falan çok güzel bir görüntüydü. Bir de Kapadokya genel anlamda böyle değişik bir şehir yani değişik bir şehir.
1: Ama fiyatlar nasıl acaba? Mesela balona binip herhalde balon 5 dakika falan gezdirmiyordur yani. Bir saat falan dolaşıyorlardır tahmin.
2: Hiçbir bilgim yok. Ya. Çünkü hiç bakmadığım için fiyatlara ben almıştım. Ama işte o sefer iptal olduğu için binemedim. Fiyatı da görmedim.
1: Evet.
2: Ben çünkü fiyat
1: bakmadım. Seni ilgilendirmez. Yani pahalı ya ucuz bakmam, sen binersin.
2: Hayır bakmam. Demedim de ben zaten yapacaktım. O yüzden adama dedim ki ne tutarsa tutsun ben binmek
1: istiyorum. Bineceğim dedin. İşte bu ya. Hakikaten bir sefer denenebilir ama ben korkuyorum Kerim. Ya Luna Park'ta dönme dolaba bile binemiyorum. Tansiyon değişiyor ya bende anında o yüzden.
2: Ya yani şöyle bunun tabii ki yani düşme riski var. Ve kaç halde düşüyor.
1: Eyvah ya. Korkutma
2: ama
1: beni.
2: Yani her tarafta olabilir. He. O da var yani.
1: Ya hayat zaten böyle bir şey.
2: Ama
1: yani.
2: Oraya gidiş çok uyuz ediyor insan onu söyleyeyim.
1: Zor mu gitmek?
2: Yani yok yollar.
1: Ha yollar mı kötü?
2: Alışmışım Almanya'da hani otobana
1: çık. Ya bırak bana Almanya'nın yollarını işte anlatma. Basmayı. Almanya'nın ama yollarını yani anlatma şimdi tepki görürsün.
2: Orada mesela
1: görürsün.
2: Anlamadım. AK Parti orada bir şey yapmamış demek ki.
1: Nasıl yapmamış?
2: Demek ki orada.
1: Niye sen AK Parti'ye bağlıyorsun işi hemen? Bak siyaset yapıyorsun kendine gel.
2: Yapmıyorum. Sadece demek ki orada oylar yeterince var yol yapmaya gerek kalmamış.
1: Yok öyle olur mu?
2: O sefer.
1: Hayır. Siyasetçiler ihtiyaç olan her yere yol yaparlar. Bu kadar ya basit.
2: Nasıl? Abi oy alabileceği yerlere yol yapar.
1: Ben ona inanmıyorum. Ben ona inanmıyorum.
2: Niye inanmıyorsun?
1: O senin
2: zaten Gazi.
1: O senin hüsnü kuruntun. O senin hüsnü kuruntun. Ben şarkı çalacağım.
2: 20 sene önce buzdolabım vardı.
1: Ya sen beni sıkmaya başladın. Ben şarkı çalacağım. Seninle kavga etmek istemiyorum bu sabah.
2: 20 sene önce köprü mü vardı?
1: Yoktu tabii. Yoktu tabii. Işte. Var mıydı? Bu
2: ondan sonra geldi bir tane adam o adam yaptı yani.
1: Yaptı tabii. Hastane Allah razı olsun. Önce. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şarkı arası hem de Mihriban geliyor. Nihat abi aç radyonun sesini güzel bir türkü dinleyelim ardından buradayız. Konuşmak isterseniz 0177 977 27 72 bize mesaj attığınızda biz sizi arıyoruz. Birazdan da Selda Bağcan konser bileti isteyenler bize adını soyadını yazdığında onu da arıyoruz. Sohbet ediyoruz. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce Mihriban.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause. Wir haben gerade über Kappadokien gesprochen, denn Kasim schaut sich anscheinend hier und da mal Reels über Kappadokien an und ist auch immer relativ gewollt oder gewillt auf jeden Fall eigentlich mal so eine Heißluftballon-Tour zu machen, aber die Angst nimmt es dann wiederum weg. Ich war letztes Jahr vor Ort, ich war ja letztes Jahr in Kayseri, in Ankara, in Yozgat, in Istanbul, also ich habe da so eine Türkei-Tour gemacht und von Kayseri aus fährt man da eine Stunde hin. Kasim dachte auch, dass Yozgat auch dahin nah dran ist, aber nee, Yozgat ist da gar nicht, sondern Yozgat ist fast 2 Stunden entfernt, Kayseri ist nur 1 Stunde entfernt. Ich wollte letztes Jahr auch im Heißluftballon eigentlich eine Tour machen, allerdings war es relativ windig und sobald es etwas Wind gibt, werden die Fahrten direkt eingestellt und fliegen gar nicht hoch. Aber der Sonnenaufgang war auch ein sehr schöner Moment, auch den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ein wirklich wunderbarer Moment, wo die Sonne da wirklich noch hinter den Bergen hochgeht. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Sehr schade, dass die Ballons halt nicht hochgegangen sind, aber so ist das Leben. Hat auch vielleicht seine Gründe. Ich glaube, ich hätte prinzipiell, ich wäre da drauf gestiegen, aber oben hätte ich dann wiederum mir gedacht, warum ich überhaupt hier drauf gestiegen bin. Aber so ist das Leben. Da kann man nichts dran rütteln. Was ich aber gesagt habe, ist tatsächlich von Kayseri aus dahin zu fahren, ist mit dem Auto relativ anstrengend, weil es da keine Autobahn gibt. Und da bin ich, glaube ich, einfach in Deutschland gewohnt, irgendwie immer mit Auto, auf einer Autobahn, am besten, die auch noch unbegrenzt ist, einfach durchballern zu können und ich sag mal die 69 Kilometer in 40 Minuten schon anzukommen. Das ist zumindest auf dem Weg nicht so. Anscheinend hat der Präsident der Türkei da keine Wahlen benötigt oder beziehungsweise keine Stimmen benötigt und deswegen wurden auch keine Wege gemacht. Jetzt in euren Musta Eroğlu mit Michi Deban.

0: Her neslinin bir bitimi var. Ne güzel sözler. Mihriban, Nihat Kırmızı abimiz için çaldık. Peki. Şimdi günaydın Kerim diyor. Kazım'ı da getirseydin dondurma yemeğe. Sen bensiz dondurma yemeğe mi gittin? Nereye gittin?
1: Pazar günü benim arkadaşlarımı...
0: Ha, başka yere gittin sabah. Sen. Ben Bambek'e gideyim, Leontes'e gidiyorum.
1: Biliyorum, ben de Leontes Ice Cafe'ye seni götürmediğim için getirmedim. Ha,
0: okey, tamam, öbür taraflara gitmem zaten.
1: Ne zaman
0: zaten
1: istiyorsan getireceğim.
0: Öbür taraflara gitmem, peki. Aysel Er demiş ki, günaydınlar, biz gitmiştik, balona binemedik, 250 Euro'dan başlıyordu demiş. Hemen onlardan Esat abi de diyor 45 dakika binersen diyor 250 euro'nu alırlar diyor. Ali Kula da yazmış diyor ki günaydın Kapadokya Yozgat'a yakın, balona binmek uçaktan pahalı, Yozgat'a giderim tandır kebap yerim daha işe yarar demiş. O güzel bir taktik. Banu göndermiş, yaklaşık 3 saat sürüyormuş balon turu efendim, reklamını atmış bize. Munise Kutan hanımefendi de demiş ki bizim Ölüdeniz'de paraşüt var, uçanlara hayranım ama bana göre değil, iyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ederiz. Nagihan demiş ki ya Kerim yalan söyleme, oranın yolları çok güzel demiş. Balon demiş, gidecek olanlara söylemiş tabii, yollar çok güzel diyor. Ben diyor gittim diyor Nagihan Oktay, Kapadokya'da binmek için, dur hemen okuyacağım, yazı geliyor haberi üstüne. Ha, gitmiştim diyor, binmek istemiştim diyor, bende de korku var ama fiyatı çok uçuktu diyor, 450-500 euro istediler diyor. Ne yapıyorlar bunlar ya, 500 euroya biz buradan yani İzmir'e gider geliriz 3'er saatlik yol yani. Abartılı değil mi biraz Kapadokya'da balon turu? Bence uçuk bir fiyat. Eğer böyle 400 eurolar falan isteniyorsa abi ne yapıyorsunuz ya? Vallahi billahi bana pahalı geldi. Ben vermem. Ben cimriyim biliyorsun Kerim. Ben vermem. Hafize Hanım hoş geldiniz. Günaydın diliyoruz. Bir taraftan mesajlara bakıyorum sevgili dostlar, herkes uçuk olduğunu söylüyor. Kemal Güven abimiz günaydın, güzel bir yayın olsun demiş. Eyvallah, sizin sayenizde, güzel olursa sizin sayenizde. TikTok sayfasında gelip gidiyorlar, yine orada devam ediyorlar. Kalp atarlarsa seviniyoruz. Kerim, istersen kaldığımız yerden devam etsen bir bak bakalım neler oluyor. Almanya'da, dur şunu okuyayım bir dakika, ne diyor? Almanya'da havaların güzel olduğu mevsimde işimden dolayı gelemediğim için şanssız sayıyorum kendimi. Lakin pes etmek yok demiş. Bir gün yakalayacağım, sizleri de görmek çok iyi olur, selamlar demiş. Yılmaz Bey göndermiş Antalya'dan. Gelin efendim, bekleriz Hamburg'da her zaman, bir çay kahvemizi içebiliriz, birlikte sohbet edebiliriz. Tida Radyo sizi bekliyor. Gelin gelin, hepiniz gelin.
1: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit der Musikpause, mit einer weiteren Musikpause, beziehungsweise aber natürlich auch viele Nachrichten, viele Zuhörer, die jetzt schon in Kappadokien waren und die Preise uns mitteilen. Unter anderem sagen manche 400 bis 500 Euro. Ich erinnere mich aber auch daran, dass das, glaube ich, 150 bis 200 Euro waren, aber ich hatte darauf ehrlich gesagt nicht so doll geachtet. Ich wollte zwar fliegen und habe das eigentlich auch gebucht, aber ich hatte auf den Preis gar nicht geachtet gehabt, weil ich das telefonisch gemacht habe. Aber viele waren da tatsächlich vor Ort und sind auch hier und da einige sogar geflogen, aber meistens wird das geschätzt auf rund 150 bis 250 Euro, je nachdem welche Firma ihr halt da wählt, oder ob ihr da einen Bekannten habt oder nicht. Viele trauen sich aber auch von unseren Zuhörern anscheinend nicht, also zumindest schreiben die das so, dass sie sich auch gar nicht getraut hätten. Das ist aber ganz normal. Ich meine, das ist ja auch schon eine gewisse Höhe und die Meldungen, die man da auch reinbekommt, was da genau passiert und so, das ist dann ja auch irgendwo, ich sag mal, angsterregend. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Şimdi Kemal Güven abi de demiş ki turistleri soymak varsa bizim işimizdir diyor. Ya turistler için değil ki yani, zaten ben bilmiyorum. Şimdi ben mesela balona binsem ne yaparım? İşte oradan fotoğraf çekerim, onları paylaş. Hava atacağım ya, değil mi? O havaya atacağım. Balona binip de hiç fotoğraf paylaşmayan var mıdır diye merak ediyorum mesela. Değil mi? Ya da böyle bir yere gidiyorlar. Şimdi mesela bu sene şey yoktu. Sosyal medyada fazla yoktu. İşte Türkiye'de insanlar her gün kafeleri dolduruyorlar falan muhabbeti fazla çıkmadı. Bizim buradan Almanya'dan gidenler diyor ki ya işte Türkiye'de herkesin durumu iyi. Her gün kafeler dolu. Ya 85 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. İnsanlar sizin gibi işte gidelim de bir ay tatil yapalım şeyleri de yok, şansları da yok. Ne yapsınlar? Ceplerindeki parayla oturuyorlar, bir kahve içiyorlar. Ondan sonra Instagram'da, Facebook'ta filanca kafede kahve içiyoruz diye fotoğraf atıp mutlu olmaya çalışıyorlar. Gün bugündür, yarını düşünmüyoruz. Yaşamaya bakıyoruz diyoruz. Şarkı arasına gidip geliyoruz. O arada bize mesaj atan bir dinleyicimize Selda Bağcan konser bileti vereceğiz. Nasıl mı kazanacak? 0-177-977-27-72'ye at mesajı, sen kazan. Bu kadar basit. Bu kadar basit Kerim.
1: Ja, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal die Chance, ein Selda Bağcan Konzertticket zu gewinnen. Schreibt uns einfach gerne unter der 0177-977-2772 und dann könnt ihr auch schon direkt ein Selda Bağcan Konzertticket gewinnen.
0: Evet, bir dinleyicimize gönül şarkısını yanlış çalıp yollamışız hediye olarak. Cem Adrian'dan istiyormuş. Buyurun efendim, Cem Adrian'dan gönül şarkısı, ardından Kerim ve Kazım Tida Radyo mikrofonlarındayız.

0: günaydın.
1: Günaydın Kazım abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür abi, işe gidiyorum.
0: Ne yapacaksın çalışıp da ya? He, ne yapacaksın çalışıp
1: abi, ne yapacaksın? Abi evde boş.
0: Ya abi, gel boş yanıma, çay içelim, kahve içelim, sohbet edelim.
1: Yine içeriz abi. Ya yine abi, sohbet ederiz. Ha. Yine şey. Yok ya abi. Turistler olsun, insanlar olsun. Renklilik istiyor.
0: Şimdi sana soralım. Sen demişsin ki ben Selda Bağcan konser bileti istiyorum. Sana bir tane Selda Bağcan konser biletini verdik. Bu cepte. Tamam, sohbete başlıyoruz o zaman.
1: Başlayalım abi.
0: En son ne zaman Türkiye'ye gittin?
1: Geçen ay.
0: Geçen ay gittim. Yani, peki.
1: Haziran'da gittim.
0: Ne kadar kaldın orada?
1: 12 gün.
0: 12 gün. 12 gün içinde ya bunlar beni kazıkladı dediğin oldu mu? Şimdi bazıları buraya yazıyor ya bizi kazıklıyorlar Türkiye. Ben diyorum ki öyle bir şey yok. Hissettin mi öyle bir şey?
1: deniyorlar. İster istemez deniyorlar ama.
0: He, boşa gidiyor. Olta atıyorlar orada, diyorsun yani.
1: Atıyorlar. Artık düşen olursa oluyor. Hmm. Yani sen fiyatları önceden biliyorsan zaten onun 3 aşağı 5 yukarısını şey yapabilirsin. Bizde de zaten pazarlık olayı rahat olduğu için işine gelirse, iş bilmiyorsan arkanı dönersin, zaten hemen seni geri getirir.
0: Mesela en çok hangi alanda bizi böyle fiyat olarak kandırabilirler? Hangi alan hissettiğin?
1: Kıyafet.
0: Kıyafette mi?
1: Kıyafet konusunda.
0: Onu çok sevgili Uğur, onu çok kişi söylüyor. Önceden Türkiye'den mesela işte tişört alırdık, pantolon alırdık ucuzdu. Evet. Şimdi diyorlar ki Almanya'da daha ucuz. Bilmiyorum, kıyaslama yapmadım hiç kendim ama.
1: Yok abi, fazla fark etmiyor. Hmm. Fazla fark etmiyor. Yani örnek, ben genellikle LCY2'de pazardan alacağım ama LCY2'ye geçiyorum. Hmm. En azından dokunduğum için kumaşını veyahut da kalitesini oradan fark edebilirsin. Orta seviyede fiyatlar ama güzel yani.
0: Evet. Yani ben
1: o
0: diyorsun,
1: fiyata göre beni, rahat yine uzun süreler giyebilirsin.
0: Beni kimse kazıklayamaz abi diyorsun yani.
1: Yok abi, öyle demiyorum. Tabii muhakkak bir baba yiğit çıkar karşımıza.
0: En çok ne yapmayı seviyorsun Türkiye'ye gittiğinde?
1: Abi ben yemeği çok seviyorum.
0: Değil mi?
1: Ne yemek yemeği çok seviyorum.
0: En çok mesela en çok hoşuna giden ne yemek oluyor mesela?
1: İskender.
0: İskender, bayılırım. Bayılırım.
1: Evet.
0: Sevgili
1: Türkiye'de
0: bir
1: de bilmiyorum. Burada da yapıyorlar. Sağ olsunlar bütün ustalarımız, aşçılarımız, ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Hepsi birisinin el lezzeti farklı ama oradaki damak da daha değişik oluyor abi ya.
0: Biz geçen sene sevgili Birol kardeşim şu an bizi izliyor zaten Facebook sayfasından. Beşiktaş maçına gitmiştik İzmir'den. Bursa'da öyle bir takıldık kısaca 1-2 saat. Hakikaten çok değişik yapıyorlar. Yani güzel, kaliteli, lezzeti güzel yapıyorlar. Peki kardeşim, sana güzel mi güzel bir konser dinlemesi diliyorum. Biletini az sonra WhatsApp'ına göndereceğiz, tamam?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olasın. Kerem'e de çok selamlar.
0: Eyvallah. Hadi aleykümselam. Görüşürüz. Hoşça kal. Renk kattın. Eyvallah. Evet Kerim, söz sende.
2: Ja, das war der liebe Uğur Güneş. Er hat jetzt das Selda Bağcan Konzertticket gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Uğur Güneş. Viel Spaß auf jeden Fall auf dem Selda Bağcan Konzertticket im Konzert im Oktober. Wir freuen uns auch, dich da sehen zu dürfen. Kasim und er haben auch über den Urlaub gesprochen, denn er war dieses Jahr auch im Türkei-Urlaub und Kasim hat direkt gefragt, ob er dann irgendwo abgezogen wurde. Er sagt, nee, ich wurde eigentlich nicht abgezogen. Aber man weiß ja nie, wo man abgezogen wurde. Es kann ja sein, dass man dennoch abgezogen wurde, obwohl man denkt, man wurde nicht abgezogen. Und leider wird man in der Türkei sehr oft abgezogen. Vor allem, wenn die Mitbürger da vor Ort heraushören, dass man aus Deutschland kommt, dann werden die Augen immer ganz geldgierig und dann fangen die auch direkt an, hier und da einen abziehen zu wollen. So ist das. Aber er wurde anscheinend nicht abgezogen. Er war in der Türkei, war auch sehr zufrieden. Und muss jetzt aber gleich auch wieder arbeiten gehen. Genau, wünscht uns auch einen schönen Tag. Bedankt sich auch. Wir bedanken uns natürlich auch bei ihm.
0: Evet. Şimdi İzmir'de Gümüldür'den, Özdere'den selamlar demişler. Oradan bize bir deniz kıyısından hafif dalgalı bu sabahın bu saatinde bir video göndermişler. Teşekkür ederiz, iyi tatiller. Mehmet Kök abimiz, kardeşimiz de. O da demiş ki tatilde en güzel anım bu, karede çok keyifli demiş. Köyünde böyle ağacın gölgesinde oturmuş büyüklerle sohbet ediyor. E tabi abi, Her yerde yemek yersin, içersin ama o yaşlıların o güzel sohbetini dinlemek, onlardan geçmişi anlatmalarını dinlemek kadar güzel bir şey yoktur diye düşünüyorum. Aldığın diyor bir tişört 1000 lira diyor. Türkiye'de. 1000 lira ne kadar yapıyor? Abi o zaman çok pahalı ya. 20 euroya geliyor. 20 küsür euroya geliyor bir tişört. Ne yapsak ne etsek bilmiyorum ki, pahalı geldi bana. Ama tabii markadır onlar. Bizim gibi pazardan giyinmiyordur o dinleyicilerimiz, o yüzden. Şimdi Kerim, kısa bir şarkı arası daha yapalım mı? Ne dersin?
2: Ja gerne. Eine kurze Musikpause noch und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dran, bleibt Message schreiben unter 0177 977 2772.
0: Şimdi sevgili dostlar, yine sizlere güzel, ben çok severek, çok ama aşırı severek dinlediğim bir şarkı. Alp Güvenir, Tuz Buz. Her gün dinleyeyim, bıkmıyorum bu şarkıdan. Her gün dinlerim abi. Size de o yüzden dinletiyorum. Hadi hep birlikte dinliyoruz. Alp Güvenir, Tuz Buz. Ardından buradayız. 0177 977 2772 FM 96 Tide Radyo. Merhaba Hamburg burası.

0: Mehmet abi yaşıyorsun bu hayatı.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın. Nasılsın, müsait misin?
1: Teşekkür ederim. Müsaitim. Evet, müsaitim.
0: Her şey yoluna mı? Ne güzel merhaba. Resimler atıyorsun
1: Kerim
0: bize.
1: Kerim Kaçma'da merhaba.
0: Valla neresi bu attığın resimler?
1: Evet evet. Orada fişne ağacı tarlası vardı. O fişne topluyorlardı. He. Benim bacanaklar.
0: Evet.
1: O konuştuğum amca da bacanamın babası.
0: Evet.
1: Köyün eski topraklarından.
0: Evet.
1: Orada ben de ziyaretlerine gitmiştim. Onlar da semaverde çay demlemişlerdi. Güzel bir ortam oluşmuştu. İşte oradaki amcamla da biraz önce bahsettiğiniz gibi köyün eski tarihini, işte yerleşim zamanlarından, işte bu zamana kadar nasıl gelindi, onun sohbetini yapıyorduk. Çok güzel de yani verimli bir sohbet oldu benim için de. Çok keyif aldım o sohbette.
0: Evet. Tatil
1: öyle bir resim göndermiştim. Evet.
0: Evet, tatil bizim için o zaten ya. Dostlarla sohbet etmek ya. Değil mi?
1: Aynen öyle, ben de öyle düşünüyorum. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Burada hasret gidermek, dostlarla, büyüklerle konuşup muhabbet etmek.
0: 11 ay onu bekliyoruz.
1: Fazla bulamıyoruz.
0: 11 ay onu bekliyoruz ya.
1: Bir şekilde evet.
0: İşin gerçeği bu yani.
1: Gerçekten öyle yani.
0: Peki abicim, iyi tatiller evet, evet, dilerim. Yani, güzel bir gün geçirmen dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın. Memlekete selam.
1: Bir haftamız daha kaldı. Teşekkür ediyorum.
0: Oh,
1: sağ olun.
0: Tadını çıkar abi. Görüşmek üzere. Evet Kerim. Gördün bak, vişne ağacının altında oturmuşlar orada amcalarımızla, ne güzel sohbet ediyorlar. Bu arada Yılmaz isimli bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. İyi yayınlar, görüşmek üzere demiş. Arayalım mı Kerim, ne dersin? Arayalım, eğer çıkarsa onunla da konuşalım. Nereye geliyor, nerede görüşüyoruz? Kardeşim niye demek istiyorsun? Kimle görüşmek istiyorsun? Arayalım bakalım, çıkarsa telefona konuşuruz. Bu yaz tatil döneminde böyle programı tercih ediyoruz. Günaydın.
2: Efendim.
1: Günaydın
2: efendim, günaydın.
0: Nasılsınız?
2: Vallahi şükürler olsun, Allah yan sıcağında kavrulup duruyoruz. Ben buharlaştım. Boyum 1.70, 1.65'e düşmüş bir anda.
0: Neredesin bu şu anda?
2: Alanya'dayım efendim, Alanya'dayım.
0: Ne işi yapıyoruz Alanya'da?
2: Ya ben müzisyenim. Burada otellerde sıra gecesi yapıyoruz. Ama 32 senedir ben Alanya'da yaşıyorum.
0: Aa, ne güzel.
2: Emeklilikten sonra müzikle uğraşıyordum zaten. Sonra da gelişti. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz daha doğrusu.
0: Yaş kaç? Olan,
2: şunlar bunlar. 69.
0: 69 yaşındasınız.
2: Abi demeyin mi yani? Abi demeyin mi?
0: Deme abi. Bir kendine gel. Yılmaz abi, kendine gel. Ne yapıyorsun?
2: Evet.
0: Allah Allah.
2: Vallahi ben hep kendimi böyle hep küçük falan görüyorum. Abim var benden büyük.
0: Abi daha 36 yaşındayım ben ya. 36 yaşında adam abi diyorsun.
2: Yavrum işte.
0: Ya Allah Allah.
2: İşte bu.
0: Buraya gelip ne yapmak istiyorsun? Burada gezmek için mi geleceksin yoksa?
2: Şöyle tabii geldim, ben geçen Aralık'ta oradaydım. Benim kuzenlerim var orada.
0: Hamburg'da.
2: Hamburg'da bir abim var. Mehmet abim sizi izliyor zaten. Mehmet Niyazi Bilinir diye.
0: Aa, bir tanırım.
2: Önerdi sizi de.
0: Evet, eskrimci değil mi?
2: Var.
0: Kılıç efendim? Kullanıyor yani böyle.
2: Tabii. Eskrimci
0: hocası, evet.
2: Bir de Birol var Marmaris'ten. Benim çok sevdiğim bir kardeşim. Sizin de yakından tanıdığınız herhalde akraba
0: mı? Birol mu? Birol Çalışkan mı?
2: Birol Çalışkan.
0: Abi
2: evet,
0: benim
2: evet, evet.
0: Canım kardeşim o benim. Benim bir tane erkek
2: ya,
0: kardeşim.
2: En çok sevdiğim kardeşlerimden, biz görüşüyoruz onlarla.
0: Aa, ne güzel.
2: Bize de geliyorlar. Ayrıca görüşüyoruz evet.
0: Yoksa geçenlerde yani, sizin orada mıydı?
2: Buradan geçerken muhakkak uğruyorlar bize. Yani hani Marmaris'ten gelip giderken Mersin'e. Biliyorsun onlar Mersin'de,
0: evet,
2: aslında orada, evet. Kökenleri oradan.
0: Evet.
2: Dolayısıyla geçişte çıkışta falan bize uğruyorlar.
0: Dünya ne kadar küçük ya Yılmaz abi.
2: Ya.
0: Vallahi bak.
2: Babacığım ben?
0: Nereden nereye? Sen evet, benim çocukluk evet. arkadaşımı tanıyorsun. Ben seni Alanya'da olduğunu bile bilmiyordum. Nerede, aradık
2: testi. Evet evet. Evet,
0: peki evet. İnşallah gelirsen ben, görüşürüz abi.
2: İnşallah muhakkak görüşürüz efendim. Kendinize çok çok iyi bakın.
0: Sağ ol, ben görüşmek üzere.
2: Çok memnun oldum, mutlu oldum.
0: Eyvallah, görüşmek üzere, hoşçakal.
2: Dinleyicilere selamlar,
0: sağ
2: sevgiler.
0: Sağ ol, aleykümselam, bay bay.
2: Çok harika bir program, ben izliyorum elimden geldiğince tabii.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz, sağ olasın.
2: İzlemeye de devam edeceğiz.
0: Eyvallah.
2: Çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Sağ ol, hoşçakal. Yılmaz abimiz bak Alanya'dan bizi takip ediyor, ne güzel.
3: Das war der Yılmaz, er lebt tatsächlich in Alanya und hört uns dazu. Das freut uns und überrascht uns auch, von wo wir alles wirklich zugehört werden. Auch, dass wir aus der Türkei wirklich tagtäglich zugehört werden, ist auch extrem was Schönes und freut uns auch, dass Tide Radio und Radio Merhaba so viel da auch erreicht. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und also da kann man wirklich nur sich glücklich schätzen, dass wir so eine Sendung sind und dass wir so viel erreichen und auf der Welt auch sehr bekannt sind.
0: Kerim, kısa bir şarkı arası yapalım. Benim çok severek dinlediğim bir şarkıyı dinleteceğim. Tamam. Sonra burada olalım. Söz mü? Geliyoruz mu daha sonra yine?
3: Kriegen wir hin, Kasim, ja.
0: Eyvallah. Hadi geliyoruz.

0: Evet, tatil dönemi böyle. Yarın canlı mıyız?
1: Evet.
0: Peki, yarın sabah da burada olacağız. Kerim vedanı yap o zaman, ondan sonra gidelim artık ufak ufak, olmaz mı?
1: Das können wir gerne so machen, ja. Von heute war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch, Merve Hamburg. Also heißt es wieder für euch, Tierradio einschalten, Merve Hamburg einschalten. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn es wieder morgen heißt, Merve Hamburg, sind wir morgen wieder für euch da. Bis dahin, tschüss.
0: Peki sevgili dostlar, bugün de yayınımız bitti. İnşallah içinizde bir gülümseme oluşturabilmişizdir. Umutla yarına bakacağız. Güneş birazdan Hamburg'a doğacak tekrardan, merak etmeyin. Her şey güzel olacak. Her şey istediğiniz gibi olacak. Belki beklediğiniz o haber bugün size gelecek. Kötü haberlerin gelmediği, hep mutluluk, sağlık haberlerinin geldiği bir gün diliyoruz. Yarın sabah canlı yayında görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Alasmaldık. Hoşça kalın ve dostça kalın. Bye bye.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
6: Arif Güven, Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime

Enerjisine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.

0: Haydi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini, biraz daha
1: yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duyduğun aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım ciğerim, kurban olduklarım, sesimi duyan güzel insan, iyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Mağlubunuz, kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin de en doğru zamanı. Çünküsü Arif Güven Showtime radyonuzda kurban oldu diyeceğim ama memlekette iyi giden bir şey yok. Bak eskiden şöyle bir şey olurdu ya. Babacım hani böyle işte anne baba dışarıya çıkardı. Sen de evde olurdun. Ev biraz böyle bir dağılırdı. Dışarıdan gelen anne baba bu evin hali ne böyle derdi ya. Dolayısıyla ben de şimdi memlekette olup bitenlere bakınca sevgili dinleyenler bu ülkenin hali ne böyle demek istiyorum. Vallahi baba her gün ekstrem yeni bir suçla güne uyanıyoruz. Sövüyoruz, sayıyoruz, yatıyoruz, bir sonraki suça kadar bekliyoruz yani. Yaptığım bu iş olmasa gerçekten söylüyorum, memleket gündeminden akıl sağlığımı korumak için oldukça uzak durmaya çalışacağım. Hatta şimdi alışkanlık olduğu için dışarıdaki zamanımda da telefondan girip bakıyorum memlekette ne oldu ne bitti diye. Dün şöyle bir şey geldi aklıma, dedim oğlum bırak artık bu haberleri. Vallahi böyle bir tuşlu telefon falan almam lazım benim. Vallahi çok iyi. Olup bitenleri en azından yayın dışındaki saatte görmemek için dedim oğlum kendine bir tane tuşlu telefon al. Vallahi söylüyorum ya. Diyorum biz neyi yaşıyoruz 4-5 gündür, hakikaten biri bizi bir anlatsın bakalım ya. Bakın şimdi geçmişte de çok sıkıntılı zamanlarımız oldu. Bu ülkenin coğrafyası anladığım kadarıyla mutluluğu kapatıyor. Yani şimdi insanlık olarak mağduriyete bayılıyoruz biz de. Yani acıların çocuğu modunda takılmayı seviyoruz ama yavrum sanki biz hak etmiyor muyuz mutlu olmayı, güzel yaşamayı? Hani şöyle bir şey var ya, işte acı çekersen güçlenirsin olayı. Bu olay değil abi. Bambaşka bir şey bu. Neyse konuşacağız. Neler var neler. Şöyle bir afyonu patlat. Teşekkürname kısmını aradan çıkart. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Hepinize selam olsun be dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın dediklerimize de olsun. Öğrenci kardeşlerimiz, öğretmenlerimize elbette başarılar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Bak ben de seni dinliyorum diyen herkese, elbette kleve kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Bakacağız. Birazdan malumunuz sıralama belli. Dolayısıyla birazdan yoklama zamanı. Kimler nerelerden takip ediyorlarsa bir yollasınlar bakalım selamlarını. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şöyle bir selamlaşalım. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, ne diyoruz? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Yavrum sen duydun. Arif Güven Showtime bugün de radyonuzda.
2: Arif Güven Showtime. Kaldıra bildiğin kadar eğlence.
3: Valla biz mükemmeliz. Ayrıca şu an aşık dinliyoruz.
4: Benim oğlum sizin hayranınız. Ben bugün dedim ilk defa arayayım. O buradan çıldırdı.
3: Sizin karşımıza da konuşmak çok zor. Benim kızım anlamıyor şimdi sizi. 10 yaşında. Esprilerinizi kaçırıyor. Anne sen geliyorsun da ben

yayındayız burada canım kardeşim. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Çiçem. X et Arif Güven. Selamlar. Şöyle bir başlayalım. Manavgat burada. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Keşanımıza selam olsun. Mardin burada. İzmir merkezden selamlar. Çanakkale Biga yaz patron yoklamaya. Canım abim. Eyvallah kardeşim benim. İnegöl. Kurban olduğum Bursa İnegöl'e selam olsun. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat burada. Karaman burada. Bilecik'i görüyorum. Yalova, Tokat, Bandırma, Antakya, Elbistan, Samsun, Bafra. Buyurun. Burhaniye'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Patron bugün de dinliyoruz. Ordu Ünye selam olsun. Baba eskiden selam var. Erzincan aynı şekilde. Eskişehir burada. Silifke burada. Kemik kadro yaz abi yoklamaya. Kahramanmaraş. Mersin selam olsun. Giresun aynı şekilde. Buyurun. Yavru vatanımız Kıbrıs'tan. Selam abi, eyvallah canım kardeşim. Şengül'üm gelmiş, gülücük. Ne güzelsiniz ya. İyi yayınlar Arif Bey, yaz beni de, yazdım bile. Hoş geldin canım ciğerim. Mesaj atamadığıma bakma, ben hep buradayım. İş yoğunluğu sebebiyle yazamıyorum. Beni de alıver yoklamaya cancağızım. 1436 Güney'im. Yalova'ya selam olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Adem İzmirli, kurban olduğum. Arif kardeş, iyi yayınlar. Bak ne kadar güzel abi, Frankfurt'tan Çakır burada. Kardeşim benim. Toparlanmışız. Emrah'cığım gelmiş. Pendik'e selam olsun. Belçika Tolga burada. Yaz yoklamaya. Danimarka'dan Mehmet'im. Geldi vallahi. Kral geldi. Çok çok teşekkür ederim. İbrahim'im canım kardeşim. Eşinim gelmiş. İyi yayınlar. Yaz yoklamaya beni. Irgazlı Barış. Buyurun. Bergama seninle kral. Patron al yoklamaya. Çok çok teşekkürler gençlik. Velhasıl toparlanmışız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor sevgili dinleyenler? Hazırsanız, sinirleriniz de hazırsa birazdan böyle bir haber başlıklarına bakalım abi.

0: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
2: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
3: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
4: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
5: Ben Merve.
6: Ben Cansu.
7: Ben Büşra.
8: Ben Aslı.
9: Ben Tuğçe.
10: Ben Şennur.
4: Seni dinlemekteyiz. Seni dinlemekteyiz.
11: Radyo Merhaba, reklamlar.
12: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif, Antakya'dan Elif, ben de buradayım.
5: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz, Hakan ben, Allah emanet ol.
6: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
7: Arif Güven, Showtime.
8: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
9: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürada'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
10: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
11: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
12: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.

0: burnunun.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltin. Dediğiniz gibi başladık. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Programın başında anlattığım bir durum vardı. Hakikaten söylediklerime katılanlar da var. Böyle bir evi dağıtırdık, anne baba dışarıdan gelirdi. Derdi ki bu evin hali ne böyle derdi. Şimdi biz de olup bitenlere bakınca yavrum bu ülkenin hali ne demek istiyorum. Çünkü şu haberlere bakıyorum, hakikaten söylüyorum ya. Al bak yer Çorum. 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını bıçakladı, haberimiz var yavrum. Al. 5 çocuk ticari taksiyi gasp edip kaza yaptı, haberimiz var. Samsun'un Bezinköprü ilçesinde bıçak zoruyla gasp ettikleri ticari taksiyle kaza yapan gençler yakalandı. Şimdi bakıyorsun bu gençlerin babacığım her biri 18 yaşından küçük. Sonra cuma, dün bir tık bahsettiğimiz haber vardı, bugün yine sosyal medyada yer almış. Hatırlıyor musunuz? Dün takip edenler mutlaka biliyorlardı. Bursa'da 17 yaşında ama 17 yaşında olmasına rağmen 71 suç kaydı bulunan şahıs vardı. Dedim ne yaptın kardeş, hakikaten söylüyorum yani bu mesleğe emzik çalarak mı başladın, ne yaptın? 71 sefer, 17 yaşındaki çocuk 71 sefer yakalanmış, serbest bırakılmış. Muhtemelen diyorsun ki 17 suç kaydı, daha doğrusu 17 yaşında suç kaydı 71. Herhalde biz bu arkadaşı her yakaladığımızda sırtını sıvazlayıp öğüt verip yolladık yani. Tabii canım, şimdi yakalanmış. Yaş 17, suç kaydı 71. Dedik yazıklar olsun, melek gibi çocuğu tutuklamışsınız. Farkında mısınız sevgili dinleyenler? Reşit bile olmayan çocuklar suç makinesine dönüşmeye başladı memlekette. Evet abi. Buyurun, bir tutuklanma haberi daha var. Bursa'da meydana gelen kazada. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle anlatayım ben olayı. Şimdi Bursa'da böyle bir kaza meydana geliyor. Canım kardeşim, bir kız kardeşimiz, bir kız arkadaşımız, artık hani bacımız neyse, otobüsün altında kalıyor. Ağır şekilde yaralanıyor. Şimdi durum böyleyken kızın yardımına koşmak yerine o durumdan faydalanıp kızın cep telefonunu çalan bir hırsız vardı. Evet, tutuklanmış, ne güzel. Ya hangi insanın aklına, hakikaten söylüyorum yani, otobüsün altında kalmış, yaralanmış, ağır yaralanmış kızın o halinden faydalanıp cep telefonunu almak gelir ya. Kim bunlar arkadaş, hakikaten söylüyorum, bu insanları kimler büyütüyor abi? Deccal mi büyütüyor yani? Nasıl bir şeydir bu ya? Oy oy, bakacağız, bakacağız canım kardeşim. Buyurun. İstanbul Bahçelievler'de bir kadını takip edip evine gireceği sırada taciz eden şüpheli de tutuklanmış. Bunlar bu aralar hakikaten söylüyorum bilerek mi yapıyorlar anlamadım ben abi. Kurban olduğum Adana'da karısını ve Down sendromlu kızına şiddet uygulayıp bıçakla rehin alan zanlı sevgili dinleyenler mahkemece serbest bırakılmış. Geçelim Bitlis'e. Bakın Bitlis Ahlat'ta Emrah Kumaş isimli bir şahıs eski eşi Özgen Kemalmaz'ı evine gidiyor. Altınları istiyor. Kemalmaz'ı ve 70 yaşındaki annesini bıçakla saldırarak öldüresiye dövüyor. Dün de çocuklarına yarın annenizi öldüreceğim diyerek tehditte bulunuyor. Peki bu arkadaşa biz ne yapmışız? İfadesini almışız, serbest bırakmışız yavrum. Al, İzmir Çiğli'de işe gitmek için evden çıkan Özge Polat boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Bak, boşanmak istiyor, öldürülüyor. Evlenmek istemiyor, öldürülüyor. Tanımak için görüşüyor, öldürülüyor. Tanışmaya, görüşmeye kabul etmiyor, öldürülüyor. Seviyor, öldürülüyor. Sevmiyor, öldürülüyor. Ailesi tarafından öldürülüyor. Sokaktan geçen birisi tarafından öldürülüyor. Sürekli bu tarz haberler var işte. Gibi gibi. Oğlum, güzel haberler yok mu? Var. Çıkarcılarımız da var. İşte son zamanlarda kadınlarımız kendilerini korusunlar diye. İşte biber gazı biliyorsunuz hani böyle bir tık etkileyici olabiliyor. Bir yöntem daha var, onu da anlatacağım bugün. Bak, bir biber gazı markasının yetkili satıcısı geçtiğimiz hafta sonu günlük biber gazı satışlarının 30 kat arttığını da belirtiyor. Ve şimdi bakıyorlar biber gazı fiyatlarına fahiş zamlar gelmiş. İşte bunlar fırsatçılar, memleketin fırsatçıları. Pandemi döneminde de gördük işte maskeyi, kolonyayı 10 katı fiyatına satanlar. Sevgili dinleyenler, şöyle söyleyelim, ondan sonra bitirelim bu anonsu. Ben hep söylüyorum canım kardeşim, ara ara dile getiriyorum. Bakınız, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır. Ahlak olmayınca fırsatçılar birden böyle işte ortalığa çıkabiliyorlar. Yani ilginç. Oğlum, Güzel haberler yok mu? Güzel haberlerimiz de var. Makara tukara geçeceğimiz haberler de var mı? Var. Ne zaman? Yavrum birazdan.
0: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: Arif Güven yayında.
1: Buradayız, buradayız. Şimdi bakalım dedik ki memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Güzel bir haberle başlayalım. Benim hem işte kitabını okuduğum hem de aynı zamanda yeni çekilmiş versiyonunu da izlediğim, ara ara programlarda anlattığım böyle bir Hajiko hikayesi vardır. Bilenler mutlaka biliyorlardır. Bunun bir benzeri bizim memlekette olmuş canım kardeşim. Ve sonrasında bakınız Japonlar gelmişler, demişler ki biz bunu böyle bir belgesel hale getirelim. Nedir hikaye? Hikaye şuymuş. Biz bunu gözden kaçırmışız elbette, çünkü 3 yıl önce olan böyle bir hikayeymiş. Japonlar bu hikayeyi duyunca bizim memlekete geliyorlar. Diyorlar ki Cemal abiye, Cemal abi diyorlar, senin bu hikayeni çekelim. Aslında hikayenin kahramanı Cemal abi değil. Bir tık o olsa da öyle söyledi hatta. Boncuk diye böyle bir köpek. Nedir hikaye? Trabzon'da 3 yıl önce rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk'ün içinde olduğu ambulansı takip edip... Abi rahatsızlanıyor. Ambulans çağırıyorlar. Fakat köpek Boncuk bunu görüyor. Ve 5 gün boyunca şimdi abi tedavi oluyor hastanede. Boncuk dediğimiz bu köpek de hiçbir şekilde hastanenin kapısından ayrılmıyor. İşte bu sebepten dolayı Hajiko'nun hikayesine benziyor. Demişler ki Japonlar belgesele konu yapalım biz bunu, demişler ve gelmişler çekmişler. Hatta bir şey söyleyeceğim ya. Cemal abinin bizzat böyle bir anlatımı var. Verebiliyor muyuz onu? Hı? Bir deneyelim bakalım. Dur bakayım. Kendince güzel anlatıyor çünkü. Ver bakayım ben.
2: Ben buradan gittim. Boncuk da gelmişim aşağı. Geldi. Tabii hastanenin önüne gidip duruyorlar yanıma. Geldi yanıma oraya ama ben tabii yatıyorum işte. Dediler bana, Boncuk dediler, altta bekleyin. 4 gün orada, 5. gün ben çıktım hastanede. 3-4 gün orada çıktım cama. Bağırdım, Boncuk ben buradayım, ama anladı benim orada olduğum. Beni burada göremediği gibi koşa koşa geldi çıktı yanıma. Güvenlikçiler beşine ama bunu tutamadılar. Ama orada da geldi beni buldu.
3: Hastane içine geliyor.
2: Güvenlik hastanede güvenlikçiler beşine. Onlar da şimdi bilmiyorlar yani köpek benim olduğunu, ama onlar da merak ettiler. Bu zamana kadar bu köpek burada hiç yoktu. Nereden geldi buraya da burada bekliyor. Bu sefer başçı geldi çıktı yanıma. Bu sefer doktor hanım da dedi, ya dedi adam dedi hastasını bulamayı burada dedi. Bu hayvan dedi geldi burada hastasını orada da buldu dedi ya.
1: Vay be bak. Abi 5. kattaymış. Şimdi köpeğin de aşağıda beklediğini söylüyorlar ama abi inemiyor, rahatsız. 5. kattan sesleniyor. Boncuk diyor, ben buradayım diyor. Hayvan bir anda hastanenin içine dalıyor. Babacığım 5. kattaki odaya varasıya kadar abinin yanına gidiyor zınk diye. Bak, hemşire demiş ki burada insanlar hastaları bulamıyor. Bu köpek seni nasıl buldu? Ne güzel. Böyle güzel bir hikayeyle başlasak da canım kardeşim, dediğimiz gibi bir tık böyle bir gerginiz. Sebep, Ipsos araştırmasına raporuna göre Türkiye ruhsal hastalıklar konusunda dünyada 2. sıradaymışız. Dedik muhtemelen son bir haftada yaşadıklarımızı bilmiyor Ipsos. Çünkü son bir haftada yaşadıklarımızı, şöyle son 10 günde yaşadıklarımızı bilse muhtemelen 2. değil 1. olurdu. Buyurun. Türkiye'de her 100 kişiden 38'i yavrum psikolojik sorun yaşıyormuş. Bakıyorsun haberlere, diyorsun gayet de doğru. Al bak mesela. Şöyle hızlıca bir tur atalım canım kardeşim. İstanbul'da bir şahıs sokakta birden fazla kişiyi bıçakla yaraladı. Hiç tanımıyor, hiç etmiyor. Geliyor koşa koşa seni bıçaklıyor. Gidiyor oradan başkasını bıçaklıyor. Dedik bunlar son zamanlarda çok fazla olan haberler. Hakikaten böyle bir örgütlenme falan mı var? Yavrum birileri ne bileyim böyle bir düğmeye basmış gibi duruyor. Özellikle kaos çıkartmak için mi yapıyorlar bilmiyorum. Her gün böyle bir bıçaklama, her gün böyle bir bilmem ne kesme. Geçelim. Şimdi bu bıçaklıyor. Başka bir görüntüde Sakarya'dan bildiğin yürüdüğünü düşün. Bak sokaklar güvensiz diyoruz ya, doğru söylüyoruz abi. Yürüyorsun ve arkandan gelen birisi seni hiç tanımıyor canım kardeşim. Sen de onu tanımıyorsun. Durduk yere senin bacağına bir el ateş ediyor, gidiyor. Şimdi görüntülere bakıyorsun. Az önceki bahsettiğim haberle alakalı da. Diyorsun ne oluyor hakikaten bu ülkeye, ne oluyor ya? Sevgili dinleyenler, fark ettiniz mi ya? Bir şeyler gerçekten söylüyorum. Ters gidiyor artık yani. Böyle bir reset mi atmak lazım? Memleketi komple böyle bir açıp kapatmak mı lazım? Şimdi ruh sağlığımız yerinde değil. Bunu biliyoruz. Az önceki rapordan da biliyoruz. Dediğimiz gibi Türkiye'de her 100 kişiden 38'i psikolojik sorun yaşıyormuş. Aa bak şimdi habere bak canım kardeşim. Aydın'da bir esnaf. Abi işte yani apartmanda yaşıyor ve alt kat dükkanda kiralık. Bu abi kiralıyor. İşte şöyle yapacağım diyor ve vatandaş istemiyor, apartman sakinleri. Ya diyor ben şöyle yapayım. Yok diyorlar, onu da istemiyoruz. Abi de komşularına kızıyor. Apartmanın altındaki dükkanına seks shop açıyor. Haber bu. Aydın'da bir esnaf komşularına kızıp evinin altına seks shop açtı. Dedik inşallah açılışta komşularına hediyelik bir şeyler yollamamıştır yani. Şaka bir yana güzel intikam şekli yalnız ha. Düşünsene baba. Bu apartmanda oturuyorsun. Sana gelecek olan birisine evi tarif ederken diyorsun ki bizim binanın hani alt katta diyorsun seks shop var, onun üstünde oturuyorum. Normal değiliz. Avcılara gidelim mi bak? Avcılarda arkadaşıyla girdiği iddia için 3 metrelik heykele tırmanan vatandaş inemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı. Bir görüntüler var. Çocuğun suratında bir şaşkınlık var. 3 metrelik heykele çıkmış, inemiyor. Daha çok şey gibi, şimdi ben buraya nasıl çıktım, niçin çıktım der gibi bakıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi vermemiz gereken bir ara var. Çok uzatamıyorum ama o kadar enteresan, o kadar böyle tuhaf haberler var ki. Evet. Şu kadarını söyleyeyim. Geri döndüğümde bu habere bakarım. Şimdi Tesla bir araç var abi. İstanbul'da Tesla araç. Şimdi bir vatandaş geliyor. Bu Tesla aracı görüyor. Deposunu da buluyor. Deposuna çişini yapıyor. Arkadaş hakikaten söylüyorum yani tövbe estağfurullah tövbe diyorsun ya. İstanbul'da Tesla aracın şarj deposuna çişini yapıp arabaya bir de hareket çekiyor. Bildiğin arabayla kavga ediyor yani. Ve bu anlarda tamamıyla aracın kamerasına an be an yansıyor. Düşün yani, şimdi ben düşünüyorum abi. Biri gelecek benim arabanın deposuna işecek. Benim arabamla kavga edecek. Dedim nereye gidiyoruz ya? Şimdi araç da Tesla. Tesla aracı olduğu için dedik herhalde. Sevgili dinleyenler, robotlarla savaşımız başlamış gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Tövbe estağfurullah ya. Ve bunun gibi daha nice haberlerimiz var. Olabiliyorsa kurban olduğum sakın hiçbir yere ayrılma.
4: Arif Güven Showtime.
5: Bayanlar baylar.
4: Kaldırabildiğin kadar eğlence.
5: Radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
5: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
6: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
7: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.

bayanlar baylar. Radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin. Çünkü buradayız. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Dediğimiz gibi Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında kız çocuğunu elleriyle taciz etti haberimiz var. Taksim'de uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahsın görüntüleri var. Abuk subuk hareketler yapıyor. Hakikaten çok kötü bir görüntü. Allah yardımcısı olsun diyeceğim ama zor. Sonra mesela bu da gördüğümüz haberlerden birisi İstanbul Sultan Gazi'de. Canım kardeşim hani karşıdan karşıya geçmek için değil. Düşün arabalar arkadan geliyor. Sen hiçbir şey yokmuş gibi yolun ortasında yürüyorsun. Bütün trafiği tehlikeye atıyorsun. Şahsı böyle abi videoya da çekmişler. Ablanın artık ne derdi ne sıkıntısı varsa bildiğin yürüyor. Şey denk geldi mi Esenyurt'ta bir adam. Canım kardeşim çırılçıplak ya. Bak çırılçıplak bir şekilde Esenyurt sokaklarında geziyor. Sonra diyorlar ki bu kimdir nedir ne değildir canım ciğerim. Gündüz hakikaten yani. Bugün de sevgili dinleyenler bir tık böyle bir programda deli dozumuzu alalım. Malum ülke ülke değil. Hakikaten söylüyorum açık hava hastanesi gibi. Açık hava akıl hastanesi gibi oldu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaş çırılçıplak o kadar rahat yürüyor ki. Yani görüntülere bakıyorum sanki herkes anormal bu adam normalmiş gibi davranıyor. Sonrasında diyorlar ki dur bakalım ya bu arkadaş niye çırılçıplak geziyor? Bu arkadaş kimdir, nedir, ne değildir? Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bu şahsın 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkıyor. Ve biz bu arkadaşı da anadan üreyen sokaklarda gezen, psikolojik tedavi gören 3 suç kaydı olan arkadaşı da adli kontrol şartıyla serbest bırakmışız. Adana'ya geçelim canım kardeşim. Bakınız Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezasıyla aranan. Burası çok önemli. Bakın tevekkili 21 yıl hapis cezasıyla aranan arkadaş yine dışarıdaymış. Ne olmuş biliyor musunuz? Söyleyelim. Adana'da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl hapis cezasıyla

0: aranan şahsın yakınları polis ekiplerine canım kardeşim saldırmış. 6 polisin yaralandığı olayda firari şahıs ayaklarından vurarak o da yaralanmış. Geçelim, nereye geçelim? Bursa'ya geçelim canım kardeşim. Bursa'da da polis tarafından sokak sokak aranan hırsız otostop çekerken yakalanmış. Bu arkadaş bakınız henüz 17 yaşında 71 suç kaydının olduğu da görülmüş. Oğlum nasıl oluyor bu işler? Hakikaten söylüyorum ya. Kafayı yememek elde değil. Çıldırıyorum yani. 17 yaşındasın. 71 suç kaydın var. Polis tarafından sokak sokak aranıyorsun. O kadar rahatsın ki otostop çekerken yakalanıyorsun. Ki bu arada emniyet mevzusu bu arkadaşlarımız. Gerçekten söylüyorum. Çok iyi çalışıyorlar yani. Orada bir sıkıntı yok. Gerginiz. Şimdi bir şeyin kavgası var. Neyin kavgası? Söylüyorum sevgili dinleyenler. Bu da Arnavutköy'de. Ya arkadaş ceviz yüzünden kavga olur mu ya? Yemin ediyorum akıl sağlığım gidecek ya. Ceviz ağacından arabaların üstüne düşen ceviz yüzünden Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi. Bak buraya kadar zaten haber yeteri kadar deniyor mu deniyor. Şimdi bir ceviz ağacı var. Belli ki cevizler artık olgunlaşınca mı ne oluyorsa bilmiyorum. İşte arabaların üstüne geliyor da ne kadar hani zarar verebilir arabana ya ben bilmiyorum abi. Şimdi iki aile birbirine giriyor ceviz yüzünden. Burası zaten tuhaf. Haberi devam ettiriyorum. Bakın artık psikolojimizin ne kadar yerinde olmadığıyla alakalı bir haberdir bu da. Başa saralım haberi abi. Ceviz ağacından arabaların üstüne düşen cevizler yüzünden Arnavutköy'de iki aile birbirine girdi. Taraflardan birisi kavgaya iş makinesi ile daldı. Efendim? Ceviz ve iş makinesi. Bir kere hani bak bir şey söyleyeceğim. Yani ceviz ağacından düşen ceviz yüzünden iki kişi demiyor. İki aile birbirine giriyor. Taraflardan birisi de kavgaya iş makinesiyle dalıyor. Baba nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Gerçekten söylüyorum yani hiç iyi değil durumumuz. Var da bitmedi sevgili dinleyenler. Malum haberlere bakabildiniz mi bilmiyorum. Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastaneyi basanlar var. Bir kadın. Onları da tamam, anlatırız. Ondan sonra da şey yapalım artık. Hakikaten söylüyorum yani. Geri döndüğümüzde babacığım günün konusunu da verelim. Çünkü bu kadar bu doz size de fazla gelmiş olabilir. Bana fazla geldi çünkü.
1: Selam Arif. Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet olun.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven. Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Ömer. Merak etme ben de buradayım abi.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
4: Arif Güven, Showtime.

0: dakika sevgili dinleyiciler. Şimdi az sabredin kurban olduğum günün kuruncunu vereceğiz. Hep birlikte kafayı dağıtacağız. Evet abi. Buyurun. İzmir Karabağlar'da sokak ortasında birbirine şiddet uygulayan çift herkesin huzurunu kaçırdı. Evlerden seslerini duyup aşağıya inen vatandaş, kadın şahsın darp edildiğini görünce durum ne yapıyorsunuz diyerek ayırmak istedi. Vatandaş saldırıya uğramaktan son anda kurtuldu. Olay çıkartan çift de birlikte uzaklaşmış abi. Ya bununla ilgili sevgili dinleyenler, bugün bir haber var, hakikaten söylüyorum, Sakarya'da. Şimdi detayları elbette yazıyora geldiğimizde vereceğim de, haber şu: Sakarya'da bir vatandaş kavga edenleri ayırmak isterken 4 kişiyi vurmuş. Bak, kavga ediyorlar, sen de gidiyorsun ayırmaya ama bu arada 4 kişiyi de vuruyorsun yani. Oğlum bir şey söyleyeceğim, yani adam ayırmak isterken 4 kişiyi vurmuş. Tam tersi olsa demek ki bilanço bayağı bir ağır olacak. Şaka gibiyiz ya. Dur ya, hazır bu kaya girdik abi, bu haberi verelim. Sakarya'da bir vatandaş kavga edenleri ayırmak isterken 4 kişiyi vurdu. Ne oldu? Söyleyelim. Sapanca'da villa inşaatında çalışan bir kişi başka bir grup işte arasında böyle bir kavga çıkıyor. O sırada yoldan geçen vatandaş VEB diyor, bir dakika ya, bunlar kavga ediyor, ben diyor vatandaşlık görevimi yapayım, gideyim bunları böyle bir sakinleştireyim. Ki hakikaten de bu arada işte kavga edenlerden biri olay yerinde işte sakinleştiriyor bunları, diyor ki birader yapmayın etmeyin diyor ya. Düşün, bunun ben olduğumu düşün yani. Ben Arif Güven, kavga edenleri görüyorum canım kardeşim. Gidiyorum diyorum, sakinleşin be kardeşim ya, aman diyorum ya, bilmem ne, ortalık sakinleşiyor. Bu arada kavga edenlerden birisi olay yerine yakınlarını çağırıyor. Şimdi olay yerine yakınları da geliyor ve konuyu anlamadan, hatta konuyu yanlış anlayıp, ben şimdi gittim o iki grubu ayırdım ya, onlar geliyorlar bana dalıyorlar. Tanımadığı grubun saldırısına uğrayan vatandaş belinden çıkarttığı tabanca ile yavrum 4 kişiyi vurmuş. Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi vuran VEB olay yerinden kaçtı. Haberde böyle gidiyor. Şimdi Allah affetsin, hakikaten söylüyorum. Oğlum güldüm lan ben bu habere. Ya bir insan haklıyken bu kadar haksız duruma düşüyor. Abi hakikaten söylüyorum yani, bize diyorum ya. Adam vatandaşı ayırmaya giderken 4 kişiyi vuruyor. Bir de hakikaten onlardan birisine kızgın olsa tevekkili bilanço daha ağır olacak. Yani şey olabilir diyorsun, bak benim böyle bir arkadaşım vardı. Dur konuyu da buraya bağlayayım, hatta iyi oldu. Şimdi yanlışlıkla kavgayı ayırırken baba arada böyle bir yumruk gelir sana, bir darbe alırsın. Bak bu diyorsun, tamam olur. Benim sınıfta böyle lise döneminde böyle bir çocuk vardı abi. Emrah'tı galiba değil mi? Evet abi, çocuğun ismi Emrah'tı. Böyle bir arkadaşım vardı. Genelde hep onun başına gelirdi. Böyle işte okulda birileri kavga ederse lan diye bu araya girerdi. Her seferinde de böyle bir yumruk mutlaka buna bir denk gelirdi. Lan bu haberdeki vatandaş gerçi E ile başlamıyor. Bizim Emrah mı acaba yani? Kavgayı ayırıp sürekli dayak yiyen bir tipti böyle. Mutlaka böyle bir darbe alırdı. Dedik bu mu acaba? Şimdi olay bu, dediğimiz gibi. Ayırmaya gidiyor, 4 kişiyi de vuruyor sevgili dinleyenler. Buradan da yola çıkarak, bak şimdi okuldaki arkadaşım da aklıma geldiği için söylüyorum. Ya sizin de unutamadığınız, baba çok garipti ya dediğiniz bir arkadaşınız var mı abi? Günün konusu bu olsun. İşte askerliğini yaptıysan askerde mutlaka denk gelmiştir. Lise döneminde vardır ya da mahallede vardır, iş yerinde vardır. Sizin de babacığım hani, ya benim de böyle garip bir arkadaşım vardı dediğiniz bir arkadaşınız mutlaka vardır. Çok da uzun uzun olmadan canım kardeşim bir yazın yollayın. Evet abi, benim de bir arkadaşım var çok garip, şöyle yapıyor dediğiniz de var. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bugün garip arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Şimdiden de mesaj yollayacak olan bütün dinleyenlerimize elbette teşekkür ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız.
1: Arif abi, iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
2: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya. Yeter, vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya.
3: Arif Güven, şovda.
4: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
5: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Bildan.

0: buradayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
1: Arif abim. Nöbul gazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
2: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buranya'dan ben de buradayız.
3: Bu korna senin için Arif Güven.
4: Melemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi. Düşünemiyorum abi.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta, bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
5: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
4: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
6: Arif Güven Show.

0: bop bop baby do wah. Oh doobly bop bop baby do wah. Oh doobly bop bop baby do wah. Oh dop dop baby do wah.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Arif Güven Show.
1: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz kaldığımız yerden yola devam. Canım kardeşim, bugünün konusunu verdik. Bir tık böyle bir kafayı dağıtalım istiyoruz. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Dedim okul yıllarında mutlaka vardır. Babacığım ne bileyim mahallenizde vardır, köyde vardır, askerken vardır. Vardır işte. Dolayısıyla bir anlatın bakalım. Çok da uzun uzun olmasın. Evet abi, benim de çok garip bir arkadaşım vardı dediğiniz ne var? Buyurun. İzlediği 1,5 saatlik filmi ertesi gün 5 saat boyunca bize anlatabilen bir okul arkadaşım vardı abi. Ne güzelmiş. Benim de garip arkadaşım şu abi. Diyor ki hayatında hiç otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarına binmemiş. Kendi arabasıyla kaza yaptığı için ailesi tarafından araba kullanması yasaklanan ve bu nedenle her yere taksiyle giden zengin bir arkadaşım var. Garipmiş hakikaten. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Sigarasını her seferinde avucunun içine bastırarak söndüren, ne diyorsun ya? Eli yara içinde olmasına rağmen bunun son derece zararsız olduğunu savunan ortaokul arkadaşım vardı abi. Fatih, mal Fatih demiş ya. Genelde okul arkadaşlarımızdan örnek gelmiş anladığım kadarıyla. Veda partisinde ilkokulda sürekli gizli gizli yanımdan makas alan arkadaşım. Çöpçü Sami'ydi lakabı. Daha diyor o yaşta sapıklığa başlamış. Şimdi tecavüzcü falan olmuştur canım. Tövbe estağfurullah. Garip arkadaşlarımız, günün konusu bu. Selam abi. İlkokul 4. sınıfa kadar birlikte okuduğum Erhan diye bir arkadaşım vardı. Çocuk belki lazım olur diye kocaman bir el çantasına ne kadar alet edevat bulursa doldurup okula öyle geliyordu. İhtiyaç duyduğum ne varsa Erhan'ın çantasında bulabiliyordum abi. Makas, tornavida, conta, maşa, kerpeden, bir düşünüşte aklıma gelenler bunlar. Kendisiyle bir daha irtibat kuramadım. Onunla ilgili aklımda tek bir soru işareti var. Kaç yaşına kadar o çantayı gezdirdi acaba diyor. Genelde hep okul arkadaşlarımızdan örnek gelmiş. Tombik ve kırmızı yanaklı, hep neşeli ve biraz dengesiz davranan ilkokul 1. sınıf arkadaşım Derya bunlardan birisi abi. Hatırladığım 2 şey var hakkında. Biri kalem tıraşa, tıraş kalemi diyordu. Diğeri ise her sabah Barış Manço'nun domates, biber, patlıcan şarkısını söylüyordu. Güzelmiş günün konusu, hakikaten söylüyorum. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bizim de lisede vardı bir tane, kendisini Mesih inan etmişti, uçmaya çalışıyordu falan. Büyüdü de uçan adam Sabri mi oldu diye televizyonda ilk gördüğümde bayağı bir dikkatli bakmıştım abi. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Abi bizim lisede vardı bir arkadaş, bütün sınıf okuldan kaçıyorduk, bu geri dönüyordu. Ve bir de bizi şikayet ediyordu. Biz sınav iptal ettirmeye çalışıyorduk. Bu diyor sürekli sınav olsun diye uğraşıyordu. Haftada 5 gün okul, bunu 3 gün dövüyorlarmış. 3 gün dayak vardı diyor. Yine de yapacağından geri kalmıyordu. Mezuniyet töreni belki içeri bildiği için gelmedi. Bile not geldiyse kesin dövecekti. Eyvallah canım kardeşim benim. Günün konusu budur canım ciğerim. Dediğimiz gibi. Abi benim de şöyle bir garip arkadaşım vardı dediğiniz ne var? Askerde karşılaştığım insanların

ilkokulda dershanede Orgül isimli bir kız vardı. Sanırım babasının adı Orhan, annesinin de Güllü gibi bir şeydi. Her tuhaf isim karşılaştırmada "Aa, benim de Orgül diye bir arkadaşım vardır" diyerek sürekli diyor, ona örnek veririm. Orgül. İlginçmiş. Çiçeğim, günün konusu dediğimiz gibi garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Mahalle arkadaşım vardı abi. Kendisi birinci kattaki lojman dairesinin balkonundan milletin kafasına işemek olsun, kanatlı dev, kara Fatma olsun, onları fırlatıp duruyordu.

0: Bak ne güzel. Kerim kardeşim diyor ki abi, madem garip arkadaşlarımızdan bahsediliyor, kesin biri beni sana yazar diyor. Ve yazacak diyor, ödüm kopuyor. Ben çok garip bir insanım demiş ya. Eyvallah canım kardeşim benim. Benim de garip arkadaşım, hiç unutmuyorum abi. İlkokuldan Ahmet. Adam diyor ki öğretmenler gününde hocaya bilmem kaç parça kristal, vazo, şekerlik vesaire bulunduğu set almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam kendi taşıyamamış, babasına yedirtmişti. Dersleri falan kötüydü. Ondan mı yapıyordu yoksa hocayı mı çok seviyordu anlamadım. Dersler kötüyse evet abi. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi günün konusu abi, benim de şöyle garip bir arkadaşım vardı dediğiniz, aklınıza birisi geliyorsa çok da uzun olmadan yazınız, yollayınız.
1: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müftelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
2: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İnada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
3: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
4: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
5: Arif abim, seviyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
6: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
7: Arif Güven Show.

Mesajlar. Garip arkadaşlarımız. Bakan. Ortaokulda Arın diye bir çocuk vardı abi. Sigara içer, dumanlı pipetle okuldaki akvaryumun içine üflerdi. Dipnot büyük manyaktı yazmışlar. Vay be. Buyursunlar. Bakan. Adem'in yollamış bir arkadaşım vardı. Beraber sinemaya giderdik. Akşam neredeydin oğlum? Hiç arayıp sormuyorsun derdi. Ertesi gün bana diyor. Berabersiniz zaten. Askerde vardı abi. Josef. Çok yediği için köfte hor Josef derdik. Garip arkadaşlarımız. Bakayım. İlkokulda öğretmenimin kızı abi. Orada bir köy var uzakta şarkısını söyleyip dururdu. Lay lay lay lay la diye dolaşırdı. Psikopat gibi diyor. Sonra aynı lisede okuduk tesadüfen. Mavi olan gözleri yeşile dönmüştü ve zayıf olduğu halde kilo takıntısı vardı. Tuhaflığı çocukluğundan belliydi. Allah Allah. Tuhaf arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Bak yazlıkta Cemil vardı. Lise 2'ye falan gidiyordu. Terliklerini hep ters giyip gezerdi ve öyle daha rahat olduğunu iddia ederdi ruh hastası diyor.

bazılarını gerçekten söylüyorum, anlayamıyorum. Gençlik yani, bir şey yazmışsınız ama çok böyle kafada oturtamıyorum yazdıklarınızı. Anlasam hani ben kendim çevireceğim ama yok yani. Küçükken mahalleye yeni taşınan bir kız vardı abi. Game Boy diye bir şey vardı. Game Boy'un konuştuğunu söylüyordu. Ben de inanıyordum. Kısa süreli bir arkadaşlıktı. Sonra gittiler mahalleden. Onu unutamadım. Ama garip olan diyor, ben de olabilirim. Eyvallah kardeşim benim. Bu arada şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Az önce konu konuyu açtığı için söylüyorum. Şimdi dedim mutlaka işte öğrenci evi icatları vardır. Mutlaka makarna pişirilmiştir o kettle'da. Mutlaka çiçeğin böyle bir ütüde tost yapılmıştır. Bununla ilgili de bayağı mesajlar geliyor. Öğrenci kardeşlerden, canım kardeşim. Bunu bambaşka bir günün konusu da yaparız ama şimdi gelenleri de bir tık böyle bir okuyabiliriz yani. Bir arkadaşım vardı benim lisede. İkinci kattaki sınıf camından atlar geri gelirdi sınıfa. Gerçi bu yaptığı hareketler arasından bize en normal geleniydi. Allah Allah.

Hayatımda tanıdığım en berbat kokulu insan olan ortaokul arkadaşım Fatih abi. Fakat kendisi bu berbat kokusunun yanı sıra Süpermen işte çok benziyormuş. Garip huyları olan garip dediğimiz arkadaşlarımız. Bakayım. İlkokulda Caner diye bir arkadaşımız vardı abi. İnsan bu kadar mı yalancı ve fırlama olur? Çıldırıyordum resmen ona. Her halt yiyip ben yapmadım hocam deyip kenara çekiliyordu. Sıkışınca da diyor yalanlar havada uçuyordu. Ben bu kadar kolpacı bir adam görmedim. Eyvallah kardeşim benim. Caner'miş adı. Tövbe estağfurullah tövbe. Bunu geçiyorum canım kardeşim. İnşaatta kumdan atlarken maalesef hiç olmayacak bir yerine demir giren bir arkadaş varmış da ondan bahsediyor. Mehmet abi hiç unutmuyorum. Nasıl gözümüzün önünde kıvranmıştı diyor. Abi o sakat bir durum. Bak diyor ki selam iyi yayınlar. Benim verebileceğim bir örnek yok. Çünkü etrafımdakiler için muhtemelen o garip arkadaş benim. Ne gibi garipliklerim var yavrum?

0: Bak ben de hiç unutamıyorum abi. Ortaokulda elindeki 100 doları gördüğü her kızın suratına doğru sallayıp benimle McDonald's'a gelir misin diyen bir arkadaş vardı. İsmini unuttum. Niye böyle yapıyordu hiç anlam veremiyorum. Eyvallah kardeşim dedim. Baba öğrenci icatlarıdır. Eyvallah kardeşim bu öğrenci icatları. Öğrenci evi icatları daha doğrusu. Onunla ilgili de mesajlar var. Onlara da birazdan bakarız abi. Şimdi sevgili dinleyenler burada yanıyor, yanıyor, sönüyor dediğimiz ışıklarımız var. Bu ne demek biliyorsunuz. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım olabiliyorsa. Canım kardeşim ayrılma.
1: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
2: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
3: Adam hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.

0: yıkılsın bu dünya.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Kuzey Alman

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğütten Eray.
5: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
4: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
6: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.

0: hanımlar baylar, bayanlar baylar. Arif Güven, Arif Güven yayında.
1: Arif Güven.
2: Malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence. Canım kardeşim bakayım bu nedir? Hala karşılaştığında konuştuğum mütemadiyen grip olduğunda burnu akan silmek içinse defter sayfası koparan ortaokul arkadaşım abi. Çizgili defterden sayfa koparma sahnesi hala aklımda. Çocuk hakikaten söylüyorum, grip olduğunda defterden sayfa koparıp direkt oraya mı sümkürüyordu? Okulda arkadaşım 05 kalem ucunu yemeye çok alışmıştı. Naciye miydi neydi adı diyor. Uç bulamazdık, sürekli kız yiyordu. Kalem ucu yemek nedir ya? Ha? Canım kardeşim çok uzun uzun yazanlar da var. Çiçeğim o kadar uzun olmasın. Doğan diye bir arkadaşım vardı. Neredendir, ne yapıyordur bilmiyorum. Hayattaysa iyi de öldüyse üzülürüm. Ölmeye, öldürmeye meyilli birisiydi kendisi. Çok enteresan bir fikir adamıydı. Allah Allah, anlamadım yavrum.

dördüncü sınıfta. Hatırladığım bir arkadaşım vardı. Okulun bahçesinde yüksekçe bir yere duvar vardı abi. Cem dediğim bu arkadaş beden eğitimi dersinde teneffüslerde koşar. Duvarın üzerine oturur, uzaklara bakardı. Sebebi ne yavrum, sebebi? Unutamadığımız garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Günün konusu budur. Bakayım. Lise 1'deki Erkan'dır benim için. Diyor ki arkadaşları ile okulu soyup üstüne bir de imza olsun diye müdürün odasına, tövbe estağfurullah, pisliğini mi yaptı? O gün diyor hiç unutmuyoruz abi. Bütün okul şaşkındı. Enteresanlıkla aklıma kazınmış tek hikaye bu. Allah Allah. Benim de okul arkadaşım vardı abi. Ne güzel. Direkt konuya böyle başlamış. Benim de okul arkadaşım vardı abi. Okula sırt çantası yerine kocaman kahverengi şifreli bond bir çantayla gelen ortaokul arkadaşımı. Adı Cenk'ti. Anladım, hep böyle ayıp dergiler taşıyormuş. O yaştaki çocuğun o dergilerle ne işi oluyordu, nereden buluyordu hiç aklım almıyor abi. Eyvallah kardeşim benim. Garip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz da niye hep okuldan gelmiş abi, iş yerinde, askerde vesaire hiç böyle garip arkadaşlarınız yok muydu ya? Gençlik. Benim arkadaşım değil ama abi diyor, böcek gördüğü yerde yakalayıp yiyen bir arkadaşımız vardı askerdeyken. Herkes o çocuktan bahsediyordu diğer koğuşta. Allah Allah.

son 11 sene önce gördüğüm ve buna rağmen ısrarla buluşmak için mesaj atan ve benim her seferinde bir bahane yaratıp buluşmadığım bir arkadaşım var abi. Yavrum 11 seneden beri görüşmemişsiniz. Görüşseniz şimdi ne konuşacaksınız? Hakikaten söylüyorum ya. Abi ilkokul 3'te Ümit diye bir arkadaşım vardı. Neye kızdı tam hatırlamıyorum ama hepimizin önünde hocayı dövmüştü. Çocuğa bir şey olmadı. Ne okuldan atıldı ne başka bir şey diyor. Allah Allah. Herhalde diyor arkası sağlamdı. Tövbe estağfurullah ya. Say say bitmez diyeceğim ama diyor ki en tuhafı kitap arasına sevgili dinleyenler yetişkin dergisi koyup bizimle birlikte okuyan bir kız, bir de çocuk kız mı? 8. sınıfın son dönemi boyunca diyor. Allah Allah. Kız çocuğu kitap arasına yetişkin dergisi.

güzelmiş. Abi benim de tanıdığım en enteresan garip arkadaşım Ali Haydar diye birisiydi. Aile sebebiyle yeni başladığımız okulda sırf boyum ondan uzun diye sırama yapıştırıcı sürmüştü. Adam o derece manyaktı diyor. Valla benim de garip arkadaşlarım var ama sizin hikayeler daha enteresan geldi bana. Dediğimiz gibi unutmadığınız, vay be baba evet böyle garip bir çocuk vardı dediğiniz ne var? Bakayım. Lisedeyken sürekli geğirmesiyle övünen bir arkadaşım vardı abi. Sürekli birilerinin kulağına eğilip geğirirdi. Yine günlerden bir gün öğle yemeği henüz yemek yemiş olsa gerek, arkadaşın kulağına geğirirken omuzunun üstüne öğlen yediklerini bırakmıştı. Bak diyor ki öğrenci evi icatlarıydı abi, hakikaten söylüyorum. Diyor ki tüp bitince termosfondaki suyla yumurta haşlamaya çalışan bir arkadaşım vardı. Yavrum ne yapsın şimdi, öğrenci evi zor. Hatta bak bir gün böyle bir şey de yapabiliriz biliyor musunuz? İşte öğrenci evi şeyleri vardır, icatları vardır. Çaresizlikten, yokluktan. Vallahi işte hani şimdi varsa işte öğrenci evinde kalan arkadaşlar mutlaka bilirler. Yavrum mutlaka bak mutlaka. Böyle bir kettle'da makarna pişirmişsinizdir. Yani öğrenci evi icatlarından birisidir. Mutlaka ütüyle tost yapmışlardır. Ya da ne bileyim kışın için ısınmak için evin bütün ahşap kapılarını yakmışlardır. Dur bunu biz apayrı böyle bir günün konusu verelim. Bu hakikaten keyifli olur yani. Öğrenci evi icatları. Ama bugünün konusu bariz belli. Dediğimiz gibi garip huyu olan arkadaşlarımız.

Vay ne kadar zengin bir açıklama olmuş. Hakikaten söylüyorum eşinim yoldanmış. Masajdaydım yazamadım. Biz it gibi çalışmaya devam. Velhasıl diyor ki çok şanslıyım ki çevremde o tür insanlara yer vermiyorum. O yüzden de hiç karşılaşmadığım tuhaf birisiyle. Günün konusu buydu. Malumunuz garip arkadaşlarımızdan bahsediyorduk ama sonrasında gelen bir mesajda. Dedim yapacak bir şey yok. Hakikaten söylüyorum. Öğrenci evleri zordur. Kaldınız mı? Öğrencilik hayatınızda arkadaşlarınızla evi paylaştınız mı? Üniversite yıllarında öğrenci evi icatları diye bir şey vardı. Evet abi bak. Diyor ki kettle'ı yandan delmek sureti ile bir çeşme ucu takıp kışın buz gibi havada bir nebze de olsa sıcak su elde ediyorduk abi. Sıcak dediysem 1 derece olsun olan su diyor 4 dereceye falan anca çıkıyordu. Evet ya. Bak biz de öğrenci evindeyken yapmıştık abi. 30-40 tane sert mukavva alıyorsun. Onların oluklu çeşitleri de var. Daha sonrasında silikon tabanca ya da diyor kaliteli bir yapıştırıcı. Bundan sonrası yaratıcılara kalmış. Bizim evimizdeki masak bildiğin mukavvadandı. İster kütüphane yap, ister ayakkabılık yap. Yeter ki sen hayal et. Evet ya. Malumunuz üniversite öğrencilerinin parasızlıktan ve parlak zekalarını kullanması gerektiğinde. Dolayısıyla ne yapıyorduk abi? Yaratıcılık. Tost yapıyorsun ütüyle, kettle'da makarna, tabii canım. Abi hala bugün nasıl oldu diye düşünüyorum. Olayı bizzat ev arkadaşımla birlikte gerçekleştirmiştik. Bir adet uzatmalı fişi olan ütü masası, bir adet saç kurutma makinesi. Yavrum ne yaptınız? Çok uzun yazmışsın, kurban oldum be. Biz de öğrenciydik abi. Kış aylarında duş aldıktan sonra banyonun kapısını açık bırakarak banyodaki buharın diğer odaya yayılmasını ve evin ısınmasını bekliyorduk. Canım kardeşim benim ya. Bak abi marketlerin attığı boş sigara paketlerinden sehpa yapmıştık diyor. Buyur öğrenci evinden selamlar Arif Güven. Aa bizim de yaratıcılığımız bu. Bakayım.

Ha şöyle bir şey yapmışlar. Çamaşır sepetini poşet geçirip kova yapmışlar. Abi evde kova yoktu. Evet, mantıklı. Çamaşır sepeti biliyorsunuz delikli. İçine su almayacağı için, su tutmayacağı, durmayacağı için poşet geçirip kova yaptık abi diyor. Tavayı ütünün üstüne koyup sucuk, yumurta vesaire pişirmek abi. Hiç unutmuyorum, kahve cevizini çorba yapmıştım diyor. Evet, dediğimiz gibi öğrenci kardeşlerimizin parlak zekası ama malum olmayan parası kardeşlerimizi ne yapıyor? Yaratıcılığa sürüklüyor. Ama bak, bizim öğrenci evinde abi 19 litre damacanadan taburemiz vardı. Ya bazıları çok abartıymış gibi geliyor bana, bilmiyorum ama. Bak diyor ki, biz de uygun fiyata ekmek kızartma makinesi almıştık. Yanlarını çıkartıyoruz abi. Onların yanları çıkıyordu. Oluşturduğumuz mini ızgarayla keyfimize göre sosis, sucuk, salam ne istiyorsak pişiriyorduk abi. Bak, yan apartman dairede yan yana apartman içi öğrenci daireleriyle kablo çekerek internetimizi paylaşmıştık. Evet, olur böyle şeyler. Öğrenci evi icatları bunlar canım kardeşim. Bakan bakan bakan. Abi kettle'da yumurta kaynatmıştım. Bak, kışın evin ahşap gömme dolapları kapaklarını kırıp sobada yaktık. Biz de diyor alkol şişelerini biblo olarak odanın sağına soluna yerleştirdik abi. Bak, para yoktu. Çamaşır yumuşatıcısını 1.2 oranda sulandırıp öyle bitmiş olan parfüm şişesine aktararak oda parfümü elde ediyorduk abi. Allah Allah. Selam. Yazın buzdolabının kapağını açık bırakarak klimalı bir ortam yaratmaya çalışıyorduk. Gazete kağıtlarından sofra bezi yapıyorduk. Hey Gülgünler hey demiş ya. Evet ya, bak, öğrenci evine girdiyseniz canım kardeşim, bak, bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Ben çünkü gördüm. Yavrum, bu boş bira şişelerinden şamdan yapmak. Yani ben hani bira dedim de herhangi bir işte şişeden şamdan yapmak abi. Evet abi, bu vardır yani. Boş sigara paketlerini kül tablası olarak kullanıyorduk abi. Evet ya, içine atılır ya böyle, doğru.

0: Çerez dolabın iskelet demirlerinden yemek masası, televizyon sehpası falan yapmıştık abi. Allah Allah. Kafada oturtamadım şimdi. Bak abi, para yoktu diyor. Elektrik süpürgesi torbasının yerine çorap takmıştık. Ya bu çok iğrenç olmuş ya. Abi malzeme yoktu. Yoğurtlu, salçalı yumurta yapmıştım. Bunu ben keşfettiğim günden beri diyor, hayatımı sorguluyorum. Özellikle tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Paradoksu gibi çözememiştim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yavrum, salçalı yumurta eyvallah da yoğurtlu salçalı ne ya? Bak biz de diyor, okul yıllarında saç düzleticisini amacı haricinde önlük ütülemek için kullanmıştık abi. Ya biz bunu bambaşka böyle bir günde işleyebiliriz. Hakikaten söylüyorum çünkü çok keyifli mesajlar da var. Şimdi sevgili dinleyenler, valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize de canı gönülden çok çok teşekkürler. Buraya bakayım. Abi Laz Mehmet abim yollamış. Okulda garip bir arkadaşım vardı. Öğretmeni asılırdı. Babasından dayak yerdi. Don Juan Mehmet derlerdi. Hala ara sıra görüyorum aynaya bakınca kendisini. Laz Mehmet abim yollamış. Şimdi canım kardeşim, bakayım. Bu ne? Ha, evet, gülücük. Ne yapıyoruz? F5 yazıyor. Oraya kadar geldik mi ya? Ayrılmayın sevgili dinleyenler. Birazdan buradayız.
1: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
2: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar. Arif Güven.
3: Günaydın Arif, günaydın. Günün aydın olsun.
4: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp bir daha dinliyorum abi.
5: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum, senin keyfin bilir kimse de yok senin keyfin.
6: Arif abi, Gebze'den Gökhan taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Ben de buradayım.
6: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
7: Arif Güven.
8: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
9: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
10: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
11: Abilerin bir tanesi, Kuşköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Modern Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, elbette mesaj yollayan bütün dinleyenlerimize can gönülden çok çok da teşekkürler ama artık böyle bir F5 yapmamız lazım. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor şöyle bir bakmamız lazım. Ya iki tane görüntü geldi, ikisi de aynı olaydan. Şimdi Balıkesir, Ayvalık'ta canım kardeşim Atatürk heykeline saldıran şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Şimdi bir insan boyunda böyle bir zemin düşünün, üstünde de kocaman Atatürk'ümüzün ayakta duran bir heykeli. Bu kimse artık elinde balyozla zarar vermeye çalışıyor. Fakat insanlar da anında müdahale ediyorlar. İlk gelen görüntü 32 saniyelik bir görüntüydü. Şimdi 32 saniyenin sonunda vatandaşlar zaten toparlanmış da yüksek olduğu için adamı aynı zamanda işte balyozdan da darbe almadan aşağıya düşürmeye çalışıyorlar. Adam aşağıya düşüyor, görüntü orada bitiyor. Dedim ki hay Allah'ını, en güzel yerinde bitiyor demiştim. Sonrasında başka bir açıdan başka bir vatandaşın çekmiş olduğu 1 dakika 21 saniyelik böyle bir görüntü geldi. Ne kadar güzel, yağlarım eridi. Çünkü Ayvalık'ta Atatürk heykeline saldıran şahıs vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Elleriniz kollarınız dert görmesin inşallah. Çünkü tam yere düşüyor adam, orada video bitiyor. Dedim ki tamam tamam, şimdi vatandaşın arasında kaldın, atsınlar bir meydan dayağı, gör gününü. Ya bir insan, ya bir insanın öyle söyleyeyim yani anasına sülalesine küfür ettirmeye bu kadar meraklı olması hakikaten çok enteresan yani. Oğlum ben oturduğum yerde ne diyorum şu anda mesela, yazık. Valla ellerine kollarına sağlık herkesin. Diyoruz ya hakikaten, yani benim program başındayken de söylediğim buydu. İşte anne baba dışarıya çıkardı, sonrasında bir gelirdi evde aldıysa bu evin hali ne böyle derdi. Biz de bu memleketin hali ne böyle diyoruz. Al bak, bir görüntü daha var. Şimdi saç tıraşı aynı olan bir grup genç. Ya bu saç tıraşı aynı zamanda beyaz ayakkabı. Sevgili dinleyenler, dar kot pantolon giyenden ben hiç böyle iyi bir haber almadım abi. Hep tipler aynı yani. Bunlardan bir tane varmış, yavrulamış gitmiş gibi yani. Haberi de böyle vermişler. Burada da şimdi görüntüde 3 kişi var. Saç tıraşı aynı olan bir grup genç metroda, bakın burası çok önemli. Engelliler diyorum. Engelliler için yapılan asansörün kapısını zorlayarak bozuyorlar ve gülüyorlar. Şimdi üçünü topla, IQ 80 çıkmaz. 80 diyorum, yine çok yayındayım diye bonkör davranıyorum. Yani. Bahsettiğimiz bir konu vardı, hatırlıyor musunuz? Çok detaylara girememiştik yavrum. Arnavutköy'de böyle bir kavga durumu vardı. Arabasının üstüne düşen bir ceviz, bak bir tane ceviz sebebiyle bir kavga çıkmıştı. İş makinesiyle dalmışlardı birbirlerine, hatırlıyor musunuz? Şimdi o olayın ayrıntıları var. Bak ortada bir tane bir ceviz var, 20 kişi yaralı. İzmir'e dönelim. İzmir'de canım kardeşim Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin durdurduğu Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu ile onları karşılamaya gelen 2 araçta yapılan aramada her biri 110 gram ağırlığında toplam 166 külçe altın bulunmuş. 18 oyun konsolu ele geçirilmiş. Şimdi sıkı durun. Çünkü külçe altınlardan, bakın burası çok önemli, 84, bu rakamı unutmayın. Külçe altınlardan 84'ünün kadın yolcuların cinsel organında taşıdığı da belirlenmiş. Ablacığım, cinsel bölgesinde kadın, 84 külçe altın diyor yavrum. Tövbe estağfurullah, kanguru kesesi mi lan bu? Şaka gibi yani. İstanbul'da ev sahibi tarafından anlaşmalı olarak evden çıkartılan bir kiracı mahalledeki bütün esnaflardan veresiye alışveriş yapmış. Demiş ki vallahi, demiş, bunları benim ev sahibim ödeyecek. Durumu da ev sahibi öğreniyor, kiracıdan şikayetçi oluyor. Demiş madem beni çıkartıyor, ben de bütün mahalleden alışveriş yapayım. Her gittiği yere diyormuş ki bunu benim ev sahibim ödeyecek. Vallahi şeytanın aklına gelmeyen kadının aklına gelmiş abi, ne diyeyim yani. Şuna da bir bakalım yavrum. Şimdi Almanya zamanında işte bu 6 Şubat depremlerinden sonra 3 aylık kolay vizeyle canım kardeşim 10 bin depremzedeyi misafir etmiş. Haberi şöyle söyleyelim. Almanya'nın 6 Şubat depreminden sonra 3 aylık kolay vizeyle aldığı 10 bin depremzedenin vizeleri bitti halde ülkeye dönmediği öğrenildi. Yavrum dönmesini bekliyor muydunuz gerçekten? Yani? Ya giden gelmiyor, giden gelmek istemiyor ama Avrupa bizi kıskanıyor yani. Oğlum böyle bir imkan bütün vatandaşa verirse ülkede sadece Suriyeliler kalır gibi geliyor bana yani. Oy oy, geçelim babacığım, geçelim, hakikaten söylüyorum ya. Bakayım var mı başka da. Arda es geçelim artık. Hakikaten söylüyorum. Açık şiştim sevgili dinleyenler, şiştim. Tıkla yavrum şunu. Birazdan final. Birazdan veda. Tıkla şuna bir abi.
2: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
3: Arif abim. İyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
4: Selam Arif. Burası İnegöl.
5: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
6: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
7: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş Bey. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

0: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
1: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
2: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
3: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
4: Arif Güven Showtime.
5: Gülmek en çok sevdiğiniz kişiye yakışır. Çünkü kalbine de yansıması onun gülüşünde hayatı bulur. Onun gülüşünde hayatı bulur.
3: Bazen gülmek için sebep aramazsın. Yanında hemen yanı başında duyduğun bir kahkaha sesi güldürür seni.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzdük, yüzdük ve kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik elbette. Canım kardeşim, söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Malum biliyorsunuz. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Show Time'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkürler. Amaç belliydi, niyet belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa şu kötü günlerde tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. Ama aynı zamanda memlekette olup bitenleri de kulaklarınıza getirmeye çalışmaktı. Bunları yaparken olduysa bir hatamız, hep söylüyorum. İş olsun diye söylemiyorum. Önce yürekte ısıtıp öyle dudaklara getiriyorum. Olduysa hatamız elbette affola. Final canım ciğerim. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmedi dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Şimdi ben bu konuyu bayağı bir konuşasım vardı. Bugün babacığım bir kez daha denk geldi. Şimdi zamanında dedim, bu çok da eski bir olay değil. Bir tane böyle bir zengin, kimdi bilmiyorum da, Türk Bill Gates miydi? Evet, Bill Gates'ti abi, eminim. Dedi ki işte bu ineklerin osurunca salınımları bilmem ne falan peşman, yavrum hayvanın etinden sütünden her şeyinden faydalan, sonra osuruyor, küresel ısınma bilmem ne falan peşman. Şimdi bugüne geleceğim ben. Çünkü bu zenginlerin zırvalıklarından bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün helal olsun diye haberi vermişler de, bana kalırsa hiç de helal olsun bir haberi yok. Ben bunları görmekten, dinlemekten bıktım. Ya Allah söylüyorum. Şimdi Mark Zuckerberg, biliyorsunuz kim olduğunu canım ciğerim, zengin bir abi. İklim zirvesine katılmış ve karbon salımıyla alakalı abi konuşuyor, bir şeyler anlatıyor işte. Artık iklim değişikliği, karbon salımı bilmem ne falan peşman. Yavrum ne zırvalıyorsunuz siz hakikaten ya. Ya bu adamın, sevgili dinleyenler, internette aratın. Bu arkadaşın 120 metre boyunda yatı mı artık gemi mi neyse, hani böyle bu kocaman bir şey var. Yavrum bu senin gemin limandan çıkasıya kadar bir arabanın bir yıllık yakıtını yakıyor. Sonra kalkmış bu arkadaşlar iklim zirvesinde karbon diyor. Çevre diyor. Benim de ağzına çakasım geliyor yine. Lan iklim zirvesine çoğu özel yatıyla gidiyor, uçağıyla gidiyor. Ama dünya için ineklerin gaz çıkartması tehlike. Ve inek kadar haklı olmayanlar da bunları ciddiye alıyor. Ben yemem abi. Adamlar özel jetle dünyayı gezerken biz bu arkadaşların tasarruf zırvalıklarını dinliyoruz ya. Hayvan gibi uçaklar, hayvan gibi babacığım yatlar bilmem ne. Biz bu arkadaşlardan mı doğa severliği öğreneceğiz yani? Özel uçaklar, yatlar, arabalar, evler, onların aman dikkat etmesi gereken biziz. Oldu. Koca baraj patlamış, biz çatlak sıvamaya çalışıyoruz öyle mi? Al bak sodyumun simgesi. Bir de bu haberi helal olsun diye vermişler. İklim zirvesinde konuşan Mark Zuckerberg diye geç. Helal olsun. Kızdırmayın beni, zaten yaşlıyım vallahi billahi diye yayında anında giderim. Bak benim programı dinlemek için sırf bir sebep de bu olabilir, biliyor musunuz? Tabii canım, yaşlıyım abi, dolayısıyla der yayında giderim vallahi. Siz de arkadaşlarınıza oğlum ben bu adamın son yayını dinledim, adam canlı yayında dedi gitti dersiniz. Size de böyle bir anı bırakmış olmam inşallah yani. Canım kardeşim, kurban olduklarımı uzatmayalım. Bugünlük bizden bu kadardı. Yeniden buluşmak üzere deriz. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

resimlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

hanımlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barmbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barmbek.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Heistenbeck'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

Şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam

0: seni.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, şimdi radyo.

Şükran'la Gönül Frekansı'nda her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da Gönül Frekansı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ah efendim, sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Da yayınımıza devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz ama şehrin

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül frekansında kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Radyo Merhaba,
3: reklamlar.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barmbek.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: kalsın. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim

0: 0172 211 66 15.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve...

0: ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo merhaba, reklamlar

yazsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Kuzey Alman

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zaman

0: anında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabah,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 150

canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah